ve gayret bilen başlanan güzel seher. Her gündeki aktif enerjinin mənbəsi, Merkezi Xalq Radio Stansının Tan Sadası programısı.

seni sebepsizli hoşal kılalaydı. Boran çapkılık külledim o, o hudi parlap durgan kuyaş kokşaydı. İnası bolsa, neyme degen bəxtlik? Mən bu maqalın yazgınımda ufkamının qiyin-qiyinliği batmay qaldığallıqını bilip durmən. Ufkısı bolsa, qandaq mı aksi əti varlıq bolsun? Kiçikimden tartıpla, atanam mağı qatıq tələb qoyaddı. Hər qitim ufkam bilə uruçup qasam, xatarlıqını mağılı qoyaddı. Akı boğaşqa öyünün işini köprək kılışım, ögünüşdü yaxşı buluşum, atanamğı köyünüşüm kerek. Şunda qılğanda ufkamğa yaxşı ülgü bol alaymən. Lekin ufkamının rastlılı şunda qılışını kim biludu? Onu öy işini qılmağa desə, rastlılı bir az mı öy işiğe yardımlaşmaydı? Kiçikimizdə bizgi xəşləşki bir koylu pul beyrətdi. Özümününkini onunğı beyrətdim. O pulni bədxəclik bilən xəşləb tügütüb, bir monuma aşırıp qoymaydı. Hatta ögünüşdə meniñdin davamlıq eşip ketətdi. Rastlılı şunda q. Ufkam daim, kim seni menden kelişken bolsun depdi o, deydi. O meni özden kelişken körgeşke çıraylıq kiyimlerini o aldıdı tallaydı. O yaxşı görgen kiyimnin oxşaş pasundikisini setu alsam bolmaydı. Onun kino körgüskegende gazır pırçağını tayarlap onunğa hemrah buluşum gerek. Onun naqşet kuskese uxlavatkan bolsam mu varancurun kıldığının deyişimgi ruhsat yok. Çünkü menin gipimni o qat eyle anlamaydı. Onun bilen billi boğunumda özümünü haqiqi erkeklerde gez kılımın. Onunca etkanda man yardım kılıp beni batırığa aylandırıptı. Boldala, rastlı bək yaxşı cümü bu ufkam. Şundaq bolsumu, rastlı ufkamdan baş qoruşdan kutulanmaydıgan mecazım ba. Muallim cazağı turguzup koyganda, ufkamdan çırayetki ifadesigi qarapla kayfiyatım birdemdil yaxşı bop qaludu. Naçar netice qağızını tutup, əmdili yığlay deyişimge, ufkam budruqını kolu bilen, minin kolumunu tartqını da, köz işim ixtiyarsız toxtap qaludu. Mana hazır, ögünüş şam xizmetini tan elip ketip etip, yerip, halımdan ketip, saran bulay degen de, ufkamının külki yığıp durgan budruqını çırayını görüp, tüyüksüzla, bu dünyada yaşıgınımının bəxt işkallikini yesqip qalımın. Əmeliyyatta, kiçikimdin tartıpla baldurak çoğun buluşumni, neticemnin teyxim yaxşı buluşuni, küşlük bulup, ufkamni her vaqt qoğdap duruşumni arzu qıp gelgen edim. Bıraq, bu 20 neçe yıldım buyan, bir işta özümni qat'i keçürelmek ilu atımın. Her daim şu işini xiyal kılsamla, şünçilik özümge ögünüp getimin. O vaqtta biz deyi başlangıç mektepte oku atattuq, yazlıq tatilde tən tərbiyə sarıyı berib su üzüşünü ögendik. Lekin o yaxşı ögenmək, orulluq kılıp, muallim onu səkrə desə, meni orunuğa səkrə etkili salatdi. Şu səbdin kündə polton kılıp, suğu bək köp səkirdim. Keyin bir aylan bu işini muallimge çekiştirip koyubdu. Şunun bilen, ufkam açıqıgı paylamay ula bilen oruşup getdi. Şu vaqtın özde açıqım şundaq geldi. O yığılap durup, mağın dert etkili kagende, su üzüşünü yaxşı ögenmək, yanı mağın avarçılıq deyip berdikən sən, sən neymindak adamın açıqını keltürsən, dəb taza sözledim. Eğer burunqı vaqt boğan bolsa, o açıqıda arqısıgımı qaramay ketip qalğan boladdi. Bıraq şu günü, o köz yeşini sürtüp etip, aldımğı kelip, aka, bək ağırıp getdi, dedi. Mən onun bədindeki bir neçe tırnaq izini gördüm. Boynunun arqısıdaki uzun tırnaq izidan qan

Vaqt shuncha rahimsiz, xuddi mom qopni to'zitgandek bizni har yalak uchirib bordi. Hayot man mushunaq bo'lsa kerak. Dog'liqliq uchirishlarga ayrilish minutlari hamroh bo'lib keladigan. Bejinda shu kelishdim burun maktab hayotim shimoldagi bir kichik shaharda o'tgan. U yerda ko'k taqashqon komfora tarixi yo'q, hamda ko'zni qamashtirdigan kashlik manzarami yo'q. Baldur muhabbatlashgandiki dog'duga Şundaqla, yaşlıq məzgılının yürükümüzdə qaldırğan dağlarımı yox. Addi satda tep tənişç. Şu vaqtlarda səl boğdak edim, burdum əmdili xət dartıqan. Munda qarğanda həmmə iş anç köngüldikidək əməz. Bıraq, hər qetim şu çağlanı isimgə alğınımda, közlərimdə başqıcı bir nur çağnaydı. Da şu imtihanıqı boğan qorquş, tügüməz suallığı boğan zirikiş, sınıp məsuluğu boğan qarşılışış. Әттеген тұрып, кәш етіштек тұрмыш адытығы болған нәпірәт, маны вақытның өтші білән аста-аста сұслышып, әң ақырда шындақла бір күліп қойшық өзгермекті. Ман халсыр көзің юмғыныңда, көз алдыңда, мәйданда топтеп ватқан оғылла. Еқілір білән білі емәклік седу алғылы чыққан қызла. Дәрвазы алдыдегі кавабдан шындақла бұрындың яқшы өткен достарымыз есімізге келеді. Шу вақытлада Tezrek çoğun buluşunu ne kadar arzu kılattım? Mektep bütürgenden keyin ne bir işini, kimle bilen körüşünü, nemi işlerini kılışının planını tüzgen idim. Bırak, bana emdi mektepten hakiki ayrılganımda siğiniş istiki beni çırmadı. Ötken külle emdi kayıtlanmaydı. Senin kolundan kilidiğini yerip çarçığının da şu ötüp ketken külledeki güzel əslimlerini əsləş.

Milletini güllendirişten ibaret, əsli məqsəd və buruşni baştan axırı çın saxlab, bütün məmliketki hər millet xalıqni boşaşmay köreş qılışqı ihtibaqlaşdırıb və yetəkləb, Cunxa milletinin nəcimin yıllıq tarixidiki ən uluq dastanı pütdi. Tarix yeni halkılıq basquşqa qədəm qoydu. Bu yıldın boyan, başucu Xi Jinping 15. 5 yıl məzgildeki ixtisadi ictimai tərəqiyyatının mühim strategilik vəzifelerini bekitib, yokur sifatlik tərəqiyyatını puxta ilgiri sürüş, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizni yaxşı qılışqa dair bir qatar mühim tədbir orullaşdırmalarını çıxırıb, 15. 5 yılını yaxşı başlaşqı təkçilik qıldı. Əmdi, Cungoçi zamanı velaşdırış kuruluşuda tırışıb yeni vəziyyat yaratayılı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldan bu yankı devletini idare kılış hatirisi mavzuluk, yürüyüşlük haberimizin yokur sifatlik terakkiyat katli tövrenme ilgiri sürülüp, 15. 5 yılını yakşı başlaş tırışıp işkaşırıldı digen kısmı diktanladı buludu. Otura uzak mezgillik jirik plan arkalık, iktisadi, ictimai terakkiyat qiytekçilik kılış, partimizin devletini idare kılıştaki bir hıl mühim usulü. Cunha milletinin uzak müddetlik uluvar işlerine irade bağlıgan 100 yıllık çoğun partiye 2026 yılı üstüge aladığan tarihi vazifinin oranını inik bekitti. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. 2026 yılı 15. 5 yılının başlanış yılı. İş kılıp netice yaratkıçıla ahirki neticini aldın planlaydı. Muvaffakiyet kazanğıçıla işinin başlanışı da aldın plan tüzüdü. Biz nişan vazifelerini bekitip, işenişini çıngıtıp, vaziyetten faydalanıp ilgirilip, yokur sifatlik tərəqiyyatını puxta ilgiri sürüp, islahat, içivitişini yanımı umumyüzlük çoğunqırlaşdırıp, umumi xalıqının ortak bir işini ilgiri sürüp, Cungo möcüsünün yeni sahibisini devamlıq bütüşümüz kerek. Dövletimizin tərəqiyyatı strategiyelik pürsət və xəb-xətər xırız tən mövcud bolğan, mülçərligüsüz, iniqsiz amılla köpeyvatqan məzgildə turuvatıdı. 15. 5 yıl məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, omumüzlük küçəydiqan aşkışlıq məzgil. Muşundaq tarixi yönülüş aldıda, qanda qılğanda küş olab yügürüş müsabıqısıdı ki, halkılıq bir tayaqni yaxşı yetközgülü buludu. Başlaş umumi vəziyyətki münasizətlik, qədəmni iliş kiyinki müsabını bəlgiləydi. 1-nin 20-ci günü başucu Xi Jinping ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınının royunu ügünüş, izcillaşdırış məxsus muhakimi kursunun içiliş mürasımıda munularını təkidlədi. Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınıda 15-ci 5 yıl məzgilidiki ixtisadi, ictimai tərəqiyyat strategilik orullaşdırıldı. Umumyüzlük, çoğunqur, doğru özləşdirib və igiləb 15-ci 5 yılını tırışıb yaxşı başlaş gerek. 3-cənin 12-ci günü 14-cü növətlik Məmlikətlik Xalq Qurultayının 4-cü yığınında 15-ci 5 yıllık plan proqramısı təsdiqlənib, partiyanın təşəbbüsü qanuni tərtib arqılıq dövlətinin iradəsigə aylandırıldı. Dövlət tərəqqiyyat plan qanunu maqulunub, dövlət tərəqqiyyat planının strategiyelik yetəkçilik rolunu texmi yaxşı cari qıldırış, küşlük qanunçılıq kapalitigi igi qılındı. Nişanı bekitkendila andın şu yönlüşkü küçəb, uzaqça tökbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik boğandıla andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgə hücum qığılı boludu. Başucu Xi Jinping mundaqdadi. Strategiyelik iradını saxlab, hər bir qədəmini puxta besib, alğı qarab menib, qədəmi qədəm puxta ilgiri sürgendila, partiya və dövlət işlərdə cəzmən kiçik qalbiləni özlüksiz çoğun qalbigə aylandıra alayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da uluqvar planını axırgıca davamlaşdırışdan ibarət, strategilik iradə həm toğru görgən aman çın tutup işləşdən ibarət minut sekundini qoldun bərməslik roi bul iş gerek. Başucu, yaxşı planlaş bilən icra qılışını yaxşı birləşdiriş gerek dəb təkidlədi. Yokur sifatlik tərəqiyyatının mühim vəzifisi bekitildi. Başucu Xi Jinping bu yıldın bu yan bir qatar mühim tədbir orullaşdırmalarını oturğa qoydu. 1-ci ayda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun Tunçi Qitimliq Kollektiv Ügünüşü də mühim nöqtə kəlgüsü kəsbləni aldın orullaşdırış və tərəqi qıldırışqa qaratıldı. 2-ci ayda Başucu Xi Jinping bu yıl Tunçi Qitim dövlət içində xizmət təkşürgəndə Beijingnin Yijuandiki dövlət uçur texnikisini qolunışda yenilik yaratış kəsb bağçısıqı berib, uçur texnikisi yenilik yaratış qolunış qatarlıq əhvallarını egildi. Bu, işki meydan mühim faaliyette zamanıvi kesip sistemisi bərpa qilish, yokur səviyelik pen texnikada özgü taynıp kudret tepişine tezildişinin təxirsizliki gəvdələndirildi.
Yılının beşidiki tuncu derste, başucu Xi Jinping çoğunkur kılıp, zamanıvi kesip sistemisi berpa kılışını, 15. 5 yıl mezgildeki türlük stratejilik vazifelerde birinci orunu koyuş çoğunkur oyunuş arkalık oturgu koyulgan dep görsetti. O munularını təkitledi. Yakınki yıllardan bu yan dövdümüz ıqtisadi capağı çıdap ilgirilip, küçülük evrişimlik ve hayati küçünü saxlap geldi. Stratejilik tayanç mükemmel kesip sistemisi demektir. Emli iqtisadını özlüksüz küçəytgən, əlalaşdırğan, zoraytqandıla, cüngoçi zamanı belaşdırışqa texmi puxta asas sağlı boludu. Memliketlik işkiciğin məzgilədə, baş şuci Cansu vəkillə ömükinin qarab çıxışıqı qatnaşqanda munularını təkitlədi. Cüngo nahayti çoğ, biz emli iqtisad bilən şuğulunuşimiz bir tərəb bir sahani çüşürüp qoymaslıqımız şart. Xizmətnin muyim nöqtisini, işki maharatni yaxşı yetildiriş, özünü küçəytişki qartışta çıng turış kerek. Yeni taraqqiyat endisi barpo qilish davlatimizning taraqqiyotda tashabbuskorlik huquqini egallashdagi birinchi qadami. Bu yildan buyon boshchi Xi Jinping muhim yig'inlar, yerlikda xizmat tekshirish jarayonida ko'p qitim yeni taraqqiyat endisi barpo qilishni tezlatishni o'rinlashtirib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni kuchaytirish orqali yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiy doirasini kengaytirishdagi o'z oldiga ish ko'rishchanlikni oshirish, xalqaro aylanishni kengaytirish orqali ishki islohot taraqqiyotning hayotiy kuchini oshirish, ishki tashqi jihatni tutashtirish, bir-birini ilgiri surish, o'rtaq ilgirlashni tirishib ish qoshirishni ta'kidladi. Rayonlarning mos taraqqiyoti, yuqori sifatlik taraqqiyotni ish qoshirishdagi oshqushlik kerak. Bu yildan buyon boshchi Xi Jinping butun mamlakatni bir taxta shaxmat qilib, rayonlarning mos taraqqiyotidan iborat bu cho'ng ishni planladi. Mamlakatlik ishki yig'in mazgilida boshchi munolarni ta'kidladi. İqtisad çoğun ölkeleri yeni ekvallarını tətqiq qilish, yeni məsillərini əl qilish cəhətdə küş sərib qilib, təcrübə hasıl qilishi kerek. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. İqtisad çoğun ölkelerinin tərəqiyyat asası puxta, sırtının zərbisigi taqabıl duruş iqtidari küşlük. Muşundaq boğandıla bütün məmlikət iqtisadının muqum buluşuqa terek boğulu boludu. Memleketlik işki jığından kin başruji Xibi Şuŋan Yeni rayonida Şuŋan Yeni rayonining yuqori sifatlik qurilishi va taraqqiyotini cho'ng'ir ilgiri surish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ichib, Beijing Tianjin Xibini mos taraqqiy qildirishga yo'lnish ko'rsatib berdi. 6-oyda başruji Sharq rayon bilan G'arb rayonining hamkorlashish xizmatini doimlik yaxshi ishlash to'g'risida muhim yo'l yo'riq berdi. Hem diqqat jungochi zamonaviylashtirish qurilishidan iborat boshlamchiga markazlashtirildi. Hem Sharq rayon bilan G'arb rayonining hamkorligi bir tutash pilalanib, ilgiri surilib, rayonlarning taraqqiyot farqi kichiklatildi. Boshchining strategiyalik yetakchiligida sotsializmning kuchini markazlashtirib, cho'ng ishlarni qilish tuzum afzalligi to'liq namoyon qilindi. Yezgiligi yezlarni zamonaviylashtirish jungochi zamonaviylashtirish umumiyati va subtiga munosabatlik bo'lib, boshchi Xi Jinping izchil ko'ngil bilayotgan cho'ng ish. 6-oyda ayda başucu Shandong ülkesi Dezhou şehri Lingjing rayonu Benlin bazarının Dongyuja kentige məxsus berib, Shujayning yazning işi toğrisidagi xizmat dokladını anladı. Hem etiz başlarga berib, açlıq terguchi çoğ ailələr, yezgilik maşinları məşğulatçıları, yezgilik texniklar bilan samimi fikir almashtırdı. Bu yıl dövlətimizin yazlıq açlıq məhsulat miqdarı tunji qitim 300 milyard çıngdan aşdı. Yazlıq açlıqdan mol usul elish asan qolğa kelmedi. Bu jungoliklarning tamoq masalasini o'zimizga tayinib hal qilishdagi strategiyalik tashabbuskorligimizni namoyon qildi. Ochliq bexatarligi, energiya bexatarligi, kasb zanjiri, ta'minot zanjiri bexatarligini yaxshi qo'g'dashdan tortib, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining apatdan mudofiyalanish, apatning zinini azaytish, apatning qutquzish iqtidorini o'stirish to'g'risidagi kollektiv o'rganishgacha bu yıldan buyan başucu Xi Jinping taraqqiyat bilan xavfsizlikni bir tutash pilallab, iqtisod va jamiyat taraqqiyotining avrishimligini uzluksiz oshirib, 15-chi 5 yilning boshlanishining uzoqcha muqim ilgirlishini qo'g'dadi. 7-oyning 15-chi kuni davlatlik statistika idorasi soliq ma'lumot e'lon qildi. Oldingi yarim yilda ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati 69 trillion 600 milliard yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. 7 ayının 30-cü günü Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti siyasi byurosu yığın açdı. Yığında mundaq dep qaraldı. Bu yıldan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya Merkezi Komiteti bütün partiya, bütün mamlakatdagi her millet xalqını jasarat bilan ilgirilab, baturluq bilan kurash qilishga ittifoqlashtirib va yetaklab, davlat ichi xalqaradan iborat ichki umumiyatni bir tutash pilallashda chiqib turib,
Тараққият билан хавпсизликни бір туташ пилаллап, түрлік ташқы зарба ва ішкі қиынчылықы үнімлік тақабыл тұрып, дөлтіміз иқтисадада қуат еңіліниш, құрылма сарқылышқы қарап тараққи қылыш вазитіні барлықы келтірді. Бу тест қолғы келген иқтисадның 20 жылық мәлуматты. Шондақла башлаш ва қадамны иліштіки мұйым нәтижі болып, бүтін еллік иқтисади іждімай тараққият нишанını ішқа шүріш үшін яқшы асас салды. Дәүләтлек тараҡҡият ва ислаһат комитеты дәүләт учур мәркәзенең тадқиҡатчысы Вей Чиҗан мондаҡ диде. Юҡыр сифәтлек тараҡҡиятта ҡулға килтергән нәтиҗәләребез тиге тәктәдән әйткәндә, Юлда Си Цзиньпин ядролыҡыдаки партия мәркәзе комитетының көчлүк рәһбәрлегидән булды. Бу йылдан буян башлыҡ Си Цзиньпин дөнгөчә заманивилаштырышҡа төрткө булыш, юҡыр сифәтлек тараҡҡиятҡа төрткө булыш юксәклекдә турып, безнең ишки маһаратны ҡандаҡ чапалык етелдерүшебез, өзимизне ҡандаҡ юксәлдерүшебез тоғрысында бір қатар иниқ талапларны отырғы қойды. Башуджиның бұл иниқ талапларға амал қылып, күшті мәркәзләштіріп, өз ішімізді яхшы қылып, түзілмә механизміміздің әвзелігіне жари қылдырсақла, хауіп-хатар хырысланы арқа-арқадан еңалаймыз. Джунгоның ішлеріні яхшы қылышның ашқучи партияда. 15-ci 5 жылық планны ішқа шырышта әмілі ішләшке тайныш ашқуш. 7-ci айның 1-ci күні, Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбрікләш жиғынада, Башуджи Си Цзиньпин бүтін партияға ішеншіні чыңытып, давамлық көреш қылайлы деп чақырық чықарды. Башуджи Си Цзиньпин мұндақ деді. Вақыт сақлап тұрмайды, тарих сақлап тұрмайды. Бүтін партиядегі елдашлар жәзмен әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышны әсті чың сақлап, жәзмен кәмптәр, ехтиятчан болып, жапағы чыдап көреш қылып, жәзмен көреш қылышқа жүрәт қылып, көреш қылышқы майыр болып, Бүтін мәмлекетке әр милләт халқыга якындан тайынып ва уланы испахлаштырып ва етәкләп, яңа мусапыга җасарат белән атылынып, яңа дәврдә төхпи яратып, тирешип яңа тарихи шанлык нәтиҗәләрне яратышы кирәк. Вакыт көрәшчеләргә мәнсуб, тарих алгы илгирлегечләргә мәнсуб. Юлда Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзе комитетының күчлек рәһбәрлегендә бүтән партия, бүтән мәмлекеттәге һәр милләт халкы тулып ташкан ишенеч белән социалистик заманивилашкан кудратлык дәүләтне умумйөзлек курып чыгыш, Джунхуа милләтенең улуг гөленешне ишкә шүрүш улугвар нишанына карап, җасарат белән илгерлемәктә.

Qadirlik dostlar, hazırkı yaşlar nemiş üçün özü avtomobilni yuyuşni yaxşı gördüğün bulup kaldı. Tövende bu vaxtki xabirimiz dekhtanlarda boludu. Özü yuyuş, nazarat kıldığan adam bulmaslıq, 24 saat uçuk duruş. Sallıq məlumatı körüstülüşçe 2023 yıldın 2026 yılgıca memleket boyunca avtomatik avtomobil yuyuş tor noktalarının yıllık oturucu iş süreti 35% boğun. Hem yerini kaplıgan avtomatik avtomobil yuyuş uyu, xuddi şamalğı oxşaş yaşlarının kalbini lərzigi saldı. Bədənçi noxturuş kartısını avtomobil yuyuş kartısıga almaştırganda, avtomobil yuyuş yaşlığa yeni sayfı içip verdi. Saat 21'den 22 geçe avtomobil yuyuş orunda boş orun var. Avtomobil yumakçı boğala tızımladanla, pekat işki neper bilalı çeklindu. Beycinli hizmetçi Chen Chao, avtomobil yuyuş orunu xocayınının öndidar topada evetken uxturuşunu görüp, dərhal ayacalangan halda tızımladıp, cəzimləşdiriş belgesini besip boğuca, işki avtomobil yuyuş orunu sekund içide yok bu boldu. Avtomatik avtomobil yuyuş orni bir yataq binasının yer astı iki qavatlı avtomobil toqtutuş meydanına yerleşken. Kəs saat 9'da 6 avtomobil yuyuş orninin hemisi egilib elindi. Çırağlar yoğup yoruq bulup, yoqır besimliq pürkügüş, dəsmal, çotka, köpük çıxırış üskünüsü avtomobil egisinin kolu da toqtumay ayınlıp durdu. Hiç kim gəp qımaydı. Çençağının avtomobili bək meynet bulup getkeşke o kodunu skanırlap su hesaplıqışını ulugan dinkin, yuyuş, köpük çıxırış, hatta çak bolidiki laynımı yumuşak moyluq çotkı bilen pak-pak sürtti. Bir saat toxtumay belini egip, yuyup, netçe 10 qitim zon ziyup olturup, ahri özünün amraq avtomobilini pak suyup oğanda avtomobil işçidin sus xuş bıraq çıxıp durdi. Bu cağda Çençağ naidi razı boldi. Avtomobili barla özünün avtomobilini yuydu. Avtomobili yoxla başkalarının avtomobilini ariyetki elip gelip yuydu. Hatta motosiklet, vezpitlerinin hemisi elip gelip yuydu. Müşk bekiş, işit bekişten kiyin avtomobil yuyuş yaşlarının yeni tiptiki besimini yenikiltiş əsvabı bulup kaldı. Avtomatik avtomobil yuyuş nemiş üçün kişini məbdon kılıdı? Yaşlarının hizmet meydani, ögünüş, turmuşlu tölgen bədilinin köpüntisi uzun müddetlik bədəli hesaplındı. Bulup mu hizmet meydanındaki yaşlarının hizmet neticesini dərhal körəlişi nahayt etəz. Avtomobil yuyuşta nahayti küşlü köründüğün özgür işbə. Laylatqı bilen tolğan avtomobil gəvdesige köpki yetiştin, pak su bilen yuyup tazlaşkıca, andın sırlangan yüzünü pakırtışkıca, kısqı vaxt içi de meynetliktin pakızlıqı özgürüşünün ceryanıga toluq kuvac boğulu boludu. Bu ceryan bedende dopaminin tez sürati acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, məğlubiyet uyğusunu yoktudu. Psixologiyada bu, pakızlıqını qaytı oruntuş effekti de patalıdı. Yani, paskının nərsilini tazılaş, kalıbını tazdığanı oxşaş bulup, keyfiyyatını yuyundurudu. Avtomatik avtomobil yuyuşta su çüşürüş, köpük çıxırış, çax bulini çotkılaştın tartıp, çan tozan sümürüşkice bütünlüğe özünün degini hesap. Yutçuk, bulun pışkaklarını kontrol kılış hukuki özünün kolu da. Hizmet meydandaki hem yerde kaide, A tarap, toxtam tarapıdın çekilimge uçuraşkı seleştirganda, kolda bir avtomobil yuyuş yaşlarının bütün musabıda öz aldığı iş görüşü. Paspalatın üzül kesil kutuluşudaki muyum küçük iş. Nurgun, əxli əmgekçilərgə nisbətən etkanda, tiniş keçidə bir adam bir avtomobil bilən birlə turub, qayt-qayta su düşürüş, sürtüş, mazğab pürkəşlərini təkrarlısa. Bu, bir qatar addi mexanik hərkətlə çoğun meyni mürəkkəb xiyalladın ayırıb, qub-qur qalətki kirgüzüdü. Su mıltıqının toxtumay iqivatqan avazi, xizmət xəviri, icdimai alaqıdaki uşaq-çüşək işlərinin ulanı ayırıb, qısqı vaqtlıq ruhi cəhətdən ayrılışını işqaşırdı. İctimai alaqığı berilip ketken nurgun kişiler yerim keçide avtomobil yuyuşunu tallab, hiç kim avar kılmaydıgan məxbi boşluqtın yalğız bəhrman boludu. Gerçi cismani küçük köp xorab kesimu, lekin ruhi cəhətdə mol usul alıdı. Psixologiyada tegi sezimin qıdıqlışı bir xil illik kepiyatının çıxış eğizi.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şekildeki aldın tayarlanan korumalar modu bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yakında arkası çoğun torda kökta setiyle süpürleri yağmurdan kinki bambuk notistek tiz korumalarını pazarlık saldı. Atalmış Kuaisho koruması emniyette bir koruma koruş buluk bulup, içige yüp doğralgan tayya koruma ve piyaz, zencivil, samsa kaçlangan. Yenen tetitku halsı tayarlangan. Kuaisho koruması aldın tayarlangan korumamaz. Onun aldın tayarlangan korumalarla boğan perk şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolgulluk ocakta azra kızıtıpla üstelgi çıkaklı buldu. Kuaisho koruması pekat bir köktat boluk bulup, yemeklik materyallarını tiz bitirap kılıp, korum tayarlığı buldu. Bazıla bu emniyette Cenub'nun köktat pazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cenub'daki şehirlerde köktat seti vağanda yemeklik materyallarının hemisini hocayından bir tarap kılışını talep kısınız buldu. Yani yemeklik materyallarını öyge ep gitip, bir vasıta korusunuz da buldu. Kuaisho korumusu mu toğralgan korumu bulup, gerçi yenilik derecesi töverek bolsu mu, lekin aldın tayarlangan koruma ve sırtın tamak buyurtuşka sınıştırganda yenilav roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bağısı tahminen 10 yuandan 20 yuan gitçe. Gerçi bazarda köktat bağısı boyunca hesaplasak çokum erzan bomusu mu, lekin adette sırtın tamak buyurtup yep künüp kalan yaşlağı nispeten etkanda bir vaq sırtın tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onun üstüge texim sağlam. Çoğun şehirlerdeki hizmetçilerin ispitan etkanda ulanın tamak etkisi yok emez, belki bir gün çarçap ketkendeyken aşkanda devamlı tamak yetişken madar yetmeydi. Lekin Kuaisho korumisi sitivağanda nurgun avarçılıklardan kutulup, tiz sürette tamak tayarlaş məxsidi gitdeleydi. Aldın tayarlanan koruma dairesi aldın mekanizmini şiş ve korum alaylıki ilgi buluş gerek. Bir tarafdan sanayetleştirişini aldın pişiklap işleş alaylıkini gevlendiriş gerek. Aldın tayarlanan korumula kölemleşken, ölçemleşken, pakiz, kalıplaşkan jimektik işlep çıkırış, pişiklaş alaylıki ve təlifini hazırlayan buluşu ve onunla uygun giriş gerek. Jimektikini sanayetleştiriş evzellikinin rolünü texmi yaxşı cari kıldırış gerek. Karxalla aldın tayarlanan koruma işlep çıkırışta kanunu boyunca jimektik işlep çıkırış icaz ediş gerek. Dövlet aldın tayarlanan koruma kanun nizamları ve ölçümündeki alakada taleplerine uygun mal kırgızışını tekşürüş, ceryanı kontrol kılış, zavutun çıkışını tekşürüş, saklaş toşuş, sitiş işil çalıklarındaki xayabxatlarının başkuruş çizgirleşini küçük etiş gerek. Zancır Sıman Jimek Şimek Karxallarının merkezi aşkanı endisini kənkülemde kolun işini nizarda tutup, ula öz aldığı yasığa nemde öz dukunuğa yetküzüp bəygen sap köktat, yerim tayar maksulat, teya koruma, yemek içmek bir xatterliki dair kanun nizam ve ölçem təlifiye uygun buluş gerek. Merkezi aşkanda korulgan korumula aldın tayarlangan koruma dairesi kırk üzülmeydu. Yani bir tarafdan korumunun hastalığını gevlendiriş, pekat yüz, kesiş katarlık adli pişiklap işleş arkalık pişirilmeğen sap köktat türüdeki yemeklikler. Yezgilik məqsadlarını istimal kılıçıq təvə, aldın tayarlangan korumuğa təvə emez. Tiz toğultulgan un gürüş yemeklikleri, kolaylıq yemeklikler, kaçılıq tamak, yapma tamak, moma, peçini prenik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pizza katarlıq asaslıq yemeklik türüdeki məqsadla aldın tayarlangan koruma türge kirmeydu. Bunundan başqa iniklimedeki kızdırış yaki pişirilgan denkin istimal kılıçıqa buldığalıqı təkidlengen. Aldın tayarlanan korumuğa çiritkuş saklıguş koşmaslıq talep kılıngan. Aldın tayarlanan koruma kən istimalçılarının üç vaxt tamıqı bulu süptü bilen istimalçılar tiz, kolaylıq, mərzlik buluşunu qoğuluş bilen bir vaxtda istimalçılar yana aldın tayarlanan korumulara çirişdin saklıguş işiltilgən işiltilmigelikigen intayın köğül buldu. Aldın tayarlanan korumular sanatlaştırış arqılıq aldın tayarlanan bosumu, likin yanla korumu dair sıkırdı. Belgilimində aldın tayarlanan korumulara çirişdin saklıguş koşmaslıq istimalçılarının arzusuğa texmi maskildi. Kəsb əmliyetliğe tən itibar veriş gerek. Aldın tayarlanan korumu kəsbinin yukarı süpettik tərəqiyyat yönlüşki yetekçilik qığanda yemeklik kurucunun koşunun zörürüdü yok. Közdigen ünüm yetiş aldınkı şartası da yemeklik kurucunun yemeklikte işiltiş miktarını imkan kadar töveltiş tədirici kəsbi ortak tonuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanan korumula toğultuş, soğuk saklaş, katarlıq saklaş araydı ve bakteriya öldürgendeyken bir tarap kılıç yöner sanit arqılıq çirişdin saklaş işletmezlik teknikisinin zorurlikini işbadlap bəgən. Bir xatarlıq tüven çekini katlıq saklaş gerek. Aldın tayarlanan koruma xayab xatlarını başkuruş çizgiləş təlifiga uyğun. Aldın tayarlanan korumula işləp çıxırış, saklaş, toşuş, setiş çeryanda da muyut temperatura, nəmlik, yoruqluq katarlıqlığa bir qadar yuqri tələb qoyuldu. Bütün zəncirlik yemekli bir xatarlıqı xayab xatlarını başkuruş çizgiləşini küçəş çeryanda oxşaş bulmagan türdeki aldın tayarlangan qorumalarga munasib toŋultuş, soğuk saqlaş qatarlıq şartlarga qattiq amal qilish kerak. Jemektik bexatarligiga qattiq kapalatlik qilish kerak. Jemek içmek alqılarda aldın tayarlangan qorumalarni ishiltishni kengaytishda istimolchilarning ahvolini bilish huquqi va tanlash huquqiga kapalatlik qilish jamiyat ko'ngil bulayotgan muhim masalalarga dal vaqtida inkas qaytarish kerak. Aldın tayarlangan qorumaga oid jemektik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishda 4 eng qattiq bo'lish talabini qattiq amallashtirib, bozorni nazorat qilib boshqarish ish o'rni mas'uliyatini mavqe qilib, oldin tayyorlangan ko'ktatlarning butun zanjirlik yemaklik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligi subyektiv mas'uliyatini qattiq amallashtirishga yetakchilik qilish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini kuchaytirishga yetakchilik qilib, xavf xatarni boshqarish, kontrol qilishni kuchaytirib, xom material o'tkilini chiqib tutib, yemaklik qurilishlarini ishlatishni chiqitib, oldin tayyorlangan ko'ktat va yemaklik bexatarligiga kapot qilish kerak. Oldin tayyorlangan ko'ktat yemaklik ishlab chiqish ijozasini boshqarishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining yemaklik hamma ashyosi, hunar sanati qatorliq omillarni birlashtirib, oldin tayyorlangan qorumlarni turiga ayirish ijozasini yo'l qo'yishga yetakchilik qilishi, ijozat tekshirish va naq maydonda tekshirishni chiqitib, oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish ijozat o'tkilini qattiq tutish kerak. Oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib tekshirishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish, tijorat korxonalarining kirgizgan ko'ktatlarini tekshirish, ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish, saqlash, to'shish qatorliqlarni nuqtaliq tekshirishga yetakchilik qilishi, oldin tayyorlangan qorumalarni nazorat qilib, o'rlab tekshirish va xavf xatarni kuzatishga tashkillab, qonun belgilimi xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'de ahırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapatı Səncan, əmdə diktorla stansımızın başqa programları da bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, аптап кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Talondiki ishkili kodni sayili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
10: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlun alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
9: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

niyet cemiyeti üçün kılgan iştir. Mislisiz japa müşakkatli küreş davamıda Cungu halkı tohtumay alğı basıdığan iradisi ve gayreti. Mislisiz akıl parasiti ve küş kuvveti bilen Cungu'ça sosyalizm yolunu içip, iqtisadning tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakçı mukum buluşudun ibaret iki çoğun möcözünü yartıp, insaniyet medenlikinin yeni altını barlıq keltürüp, Cungu'nun medeniyet yumuşak emeli küçünü zor derecede aşurdu. Xalqaro cemiyet, Cungu'nun terakkiyat yolu ve muvaffakiyet sırrını yeşip, Cungu halkının turmuşidiki özgürüşünü ve kalıp dünyasını düşünüşünü ümit kılıdı. Medeniyet arkılık Adem terbiyeliğinde kalıpni tekimi uyuşturgulu buludu. Sennet arkılık kalıplarını tutaştırganda dünya bilen tekimi asan pikirleşkili buludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri mevkani Cungu zımınıgı koyup, Cungu hikayesini yakış sözlep, tekimi çonkur nezer dairisi, tekimi ken köks karni, özgü tekimi işinidigan pozisiye bilen Cungu'nun özgürüşü ve Cungu royiga en vekilli kılalaydıgan temalarını tallap, bedii cihetin ifadelep, dünya düşünüdigan tekimi köp Cunghua medeniyeti obrazını yaratıp, Cungu'nu tırışıp callık, köp tereptin namayan kılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş için yeni seyip pütüş gerek. Edebiyat sennetinin millet alahidliki bir milletinin medeniyetini tonuş derecesini ifadeleydi. Ken edebiyat sennet hizmetçileri Cunghua medeniyeti meydanında çıntırıp, dünyadaki er kaysi devletlerdeki edip sennetkarla bilen alakı kılış gerek. Millet haslıkı ige sennet mezmuni ve şeklini beyitçik ehmiyet berip, milletinin halık edebiyat sennet en enisigi varızlı kılıp ve onu evic aldırıp, uslup ikim, şekil nuskullarını beyitip, dünya edebiyat sennet sahesi de Cungu salapiti, Cungu kıyapitini inik tikleş gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 14. günü Cungu Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kurultayı, Cungu Yazgıcılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Cungu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Cunghua medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

başlagan idi. Bu qitim ikkilisiga tamning ichida bir odam bordik. Shu kishi bulqi bilan tamni jinining barchi urvatgandek bilindi. Ammo nadi mundaq ish bo'lsin? Uncha nepis tamning ichiga odam qandaq bossin deb o'ylaydi eri. Bu ovoz hajab aramimni buzdi deb o'ylaydi xotini. Uning dastidan xotirjam so'qish qilin bo'lmagan ya. Lekin bu qitim ikkilaning so'qishini tamning ovozimi to'sib qolmaydigandek qiladi. Ular soqışı bitip, tamdaki avazı kulak sağış, onundaki hayran kalarlıq bir kanuniyetini bayqıp kaldı. Yani, ular soqışının toxtığında tamdaki avaz mı toxtaydı? Soqışı başlığında tamdaki avaz yeni dağınışatdı. Ular, tımtas karanğılıqta bir-birge karışkınıca cimcit duruşatdı. Şu tapta, ulanın kulakıga, karanğılı konuqda çay tapamay tenep yürgen çivinin yezildiğen zirkişlik avazdan başka eşkandaq avaz anlamaydı. Ula jimjitliqdan zerikib, yana kotildigil turvedi, tamdagi hiliq ovoz yana anglandi. Mal egisini dorimisi beka, deb eri zarda bilan o'rindan turib ketdi. U yostiqi bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirgunicha yuz-yuz tastab yondagi uyga chiqib ketdi. Boyiqqa sodir bo'lib o'tgan ishlarni demaganda, yondagi uy nihoyatda tinch edi. Hiliq ovozmi besiqqan bo'lib, qarang'ulikda uyoqdan bu yoqqa qalaymiqan uchib yurgan bir chivinning gijilgan ovozini anglig'i bo'ladi. Yataq uydagi yiliqi chivin uningga agishib, yenib chiqdimi? Yoki mushi uyda uxlamaydigan chivindan yana bir sibami? Bu uningga noma'lum edi. Bayatin tamning ovozi paydo qilgan vahima uning esidan ko'tarilib ketgan bo'lib, shu topda yolg'iz yetib, jimjitlikning o'ziga ato qilgan huzurni surmoqda edi. Atsi Ula qiydaşlar işçidiki yeni bir günü ötküzdi. Keşti eri yataq uygi kırışı bilenden, xotunnun tıl dəşnamırıqı duş gelip, yeni qatlıq uruşup getdi. Tamdiki heliqi avaz küçüyüp, kulaq menini yeşki başlağanda, eri akşamkıgı uxşaşla yastıq bilen yotqanını koltuqı qıstırıp, işik tərəpke maldi. O, bu keçimi xudu akşamkıgı uxşaş, qayayı konuşunu bilmək, Qalaymıqqan uçup yürgen yelaqı çevinnin gizildiğen avazının başqa avazladın xali nahaydı xatırcam uxladı. Üçüncü günü Erhut'un ikisinin öz ara gəp qılışqa rayı mubamıdı. Kəştə ün tinsiz karvatqa çıxıp bir-birge dümbüsünü qılıp yetişdi. Xalidi yeri yelaq avaz yanı alınışqa başladı. Erhut'un ikisi tanla bugün rastılı xatalışıp qaldı. Xatalaşqınını bilsə belkim toxtabını qala deyən oy bilən xeyliğici kütüb yetişdi. Lekin avaz toxtay demekdi. Belki vaqtning uzırışığı ageşip, teximi küçeymekdi idi. Ernin çedigochiligi qalmadı. Ve orundan çaçırap qopup, yastığı bilan yotqanını koltuqa qıstırıp, yandaki uyga qarap maldi. O bu işini açığını çıkırış üçün qığan bolsa mı, ama kütmeyen yedin işi önüm berip, yelik avaz yana toxtap qaldı.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qandaq titimliq mazmunlar huzuringizga sunildi. Undaqda diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Üçüncü günü mü oxşaş ahval yüz berib, eri yastıq bilan yotqanı qoltuqqa qıstırıp çıqıp, qaranğıda uçıp yürgen heliqi çevinin avazını tanışap yatqaş, tamdın kelibatqan avazdaki yeni bir qanuniyetini bayqap çıqdı. Şunondan keyinki 4-nji va 5-nji günü keşte, o özünü bilip la yastıq bilan yotqanı kötürüp, yandaki öyge çıqıp getdi. O, qaranğının tımtasıqda qondığan jay izdep, boşlukta uçıp yürgen çevinin avazdın bir xil xatırjamlik tapqandak boladı. Lekin vaqtning uzrishi bilan u xotinning ansirashga boshlagan edi. U xotinining tamdan dökül degan ovoz keldigan uyda yolg'iz yetish mumkinchiligini qanchalik darajada ekanligi ustida o'ylandi. Amaliyotda uning xotini aslida qo'rqinchoq edi. Uning eng gumonni qo'zg'aydigan yeri yaqinning yoki u hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketib atadi. Odatda eri endi bo'lmasa qo'rqib uxlayolmaydigan xotini Tamdın dökül degen avaz keldigan yataq öyde onun hämraqlıqsızmı xatırjam uxlab atatdı. O, bolıp ötken işlanın aldı keyni bir-birge bağlap oylap gödü. Xotunu tägeşken de heliq avazın payda bolışı. Hatta keyin onun taraqi qılıp, ikisi bir yer kelgende mu avaz payda bolduğan halatke özgürüşü. İkisi ayrılganda avazın yoqap gidişi. Muşlanı oylagan seri, onu tegi yetkili bolmaydigan bir xiyal qiynap, Kallısı hudi çekişip tek kadırmaşlaşıp getdi. O oyan oylap, buyan oylap, ahri şundaq bir yekünge keldi ki, bu işla Jazman hudunun onu yendi yatkızmasık üçün oynağın oyunu buluşu mümkün idi. Onun oyece erdin jaq toyğan ayalı onu başka öyge çıxır bitip, özü yumşaq tüyşekte xatırcam uxlamaqdı idi. O hudunun karvatı əni şundaq kerlip yatkan haldını köz aldığı keldirdi. O bu oyun dəlləş üçün bütün diqqətini yığıb tamın o tərəfədəki avazğa qulaq saldı. Biraq nəyə qonuşunu bilməy uçub yürgən yeliqi çevinin gecildiğin avazdan başqa heç qandaq avaz anlamaydı. O gözləyən nəticəyə erişəməyən də qılatdı. Biraq yanını buldu qımmasıqni. Bu işni cəzmən iniqlab çıxışını tanıb aldı. Şu oyunun törküsü də orundan çaçırab durdu da işini içib koridorğa çıxdı. Güz-güz dəsəb yataq oyunun işigi aldığı kəldi də, tutquşunu qəzəb bilən qamalıdı. Dəkin, işigini avaylab başdı. Çünki o qoli tutquşunu məhkəm sıqındığandıla, xotunun şirin uyqusunu buzub qoymasını oylağan idi. Qaranğılıqdan yıqımsız puşıldığan avaz gələtdi. Bu avazdan özgə öyli heç qandaq avazını, hətta çivinin gecildiğinin anğılı bulmaydı. O, astam yanıb karvatının yeniği kəldi. Ayalı bir yanğı örülüp yetip ağan idi. Dəl şu çağda o xotunun meşildap yığılıp atkan avazını anlap qaldı. Yenişip qarap baxmaqçı boldu yu, onunğa yıqın kese tamının döküldap ketişdən qoxdi. Xotunun aramıdı qoyuş üçün putunun uçup dəsəp işik tərəp qarap maldı. Nəyə? Tosatın ağlanğan bu avazdan uşunda qatlıq çöçüp ketdi ki, Tamdaki döküldüyen avazını tuncu növet anlığında mı bunçilik qoqıp ketmeyen idi. O orunda şappada toxtap, teğe cevap veriş gülgürmeyle xotunu sualını yen tekraldı. Neymandığınız da vatdı mən? Özümünün üyüye, dedi o naidi urğuluk kılıp. Boldi, qaytıp gelin.

0: Paul Erhot'un işkisini yoklap koygan.
1: Dedi Kitty, men işten ilgiri özünü körgele kirgen Levin'ga.
0: Keştesinin kulüp tamakı bardağallıkındın xavrim ba. Dadam sana tamak buyurtup koyuptu. Çüştün burun nemiş kınmakçı bulu atı sen?
1: Katavasov'nun yanığı bamakçı men. Dedi Levin onunla cevap verip.
0: Onunkige nemiş kıbındak ettigen de barı sen?
1: O mağa Metrov'nı tonuşturup koymakçı de. Onun bilen yazıp atkan kitabım toğırlık paranlaşmakçı men. O Peterburg'da namı ba alım.
0: Ötken desem bölekçili maktap ketken makale, şunun makalesi mitti? Hoş, unudun ki inço.
1: Adamın işleri bilen sotku berişim mümkün.
0: Müzik keçilik gibi bamaydıga okşumam sen?
1: Özem yalguz basam onun nim mänisi bolsun?
0: Yak beri vegin. Yeni numarla buluşu mümkün. Burundun yakış görettin o. Beri vegin.
1: Kandaklı bolsun, keşke tamaktan ilgiri çokum kaytıp gelimen. Dedi Levin saatteki karap koyup.
0: Kastım burulganı kival. Pavullanın kigi berip kasan mı yakşı?
1: Ulanın kigi bağımsam zadı bombam da.
0: Bağımsan rastıl bombaydı o. Ula bizni yoklap kegen. Basan nemen ketidu. Berip birdem oltursan. Onu bunu paranlaşkuça. Vaktin bir yagı barıdu. Kayt sen şu.
1: Senden yoşurmay men. Kuruk paranlaşıp oltuş bilen hoşum yok. Gali tılı bop kaldık emme. Ondak nemek yaptı.
0: Tonuşmaydıgan bir adamın kigi berip. Hiçbir gep sözsüzla ula bilen kuruk paranlaşıp oltasam. Ulanı avar kıp koymen. Hem özem mi erkin bulanmaymen. Onun üstüge birdem oltırıp da getirirken men.
1: Kitty külüp getti.
0: Boytak vaktinde mi başkalarının öylergi berip oltırıp kilettiken sen o?
1: Hem berişim, bağan. Ama erkin bulanmagan. Hazır tekim şundak bop kelip atı men. Rastımını desem. 2 gün tamak yemeslikke razı men. Ama ondak ziyaretini kalmay men. Basam bir kıllı bop kaldı ken men. Başkalarının işi yok adam mı ne mi bu? Ne mi gikeli digan do? Dep hapop gelişidin ensirey men.
0: Yak. Hiç kim hapop maydı. Ödü kılalay men.
1: Dedi Kitty onun çırayığı külüp karap ve işki kolunu çiğn tutup durup.
0: Hayır, onda kımay berip kegin.
1: Levin kolunu hotonunun koludun tartı bilip, mağay dep turatdi, Kitty onu toxtatıp aldı.
0: Konstantin, sana desem, yenimde 50 rubliyle pul kaldı.
1: Ne? Onda kosu ben bankı verip pul ep kilay. Kançılık lazım? Dedi Levin, Kitty'ye tonuş bolgan hapçırayda.
0: Yak tohta.
1: Dedi Kitty erinin kolunu tutup durup.
0: Biz obdan bir söz işeyli. Bu iş beni azırak gemgisep koyu atıdı. Hayciginimden tayini yok. Pul sudek gitu atıdı. Biz kandaktır bir işini yakşı uğrullaştır almadık mı kandak?
1: Ondakşı yok. Dedi Levin gelini kırıp kapakları türük kalda Kitty'ye karap koyup. Kitty onun nemi üçün gelini kırdıgallıkını obdan biletti. Onun emez özgü açık gelip kalganda şunda kalatti. Onun şu türkü da rastıl açık gelip atatti. Pulunun köp hajlinip keti vatkınıga emez. Özü unutup geçik urnu vatkan bir işka açık gelip kalgan idi. Мен Солоковка бугдайны сетип етишне, түгмәннең иҗарысын йыгып алышны тапшырган. Шу эшләп сыя пулмы ба булды.
0: Як, мен пулның җи хәҗленеп кетип аткындан әнсирәп килеп атыман.
1: Җи кемәс, җи кемәс. Диде Левин кайт-кайта.
0: Hayır, ben kettim. Amrakım.
2: Yok. Rastımlı desem. Bazı de apamın gepigi kırmıginimge puşayman kıpma kalimen. Yezdi turuvegen bolsa kandak yakşı bolatdi. Bu yege gelip hem onlarına cepadı koydum. Pul mu?
0: Pul cihazlanmadı. Cihazlanmadı. Biz toy kıgandım bu yan. Hazır kıdım mı yakşı yaşayımız digen dek arzuladı bop bakmagan ben.
2: Rasma?
1: Dedi Kitty onun közlerge karap durup. Levin bu gepni onun teselli beriş üçün hiçbir oylanmaylı digen idi. Gepni dep bulup içtik onun karap, onun samimi ve umah közlerinin özügü sual nazir bilen tikilip turgallıkını köydi. Ve çin niyet, çin könlü bilen, men onu isimden çıkırıp koyup atımen mu kandak dep oylap kaldı. Pat ardı boludgan işini yadığı ilip, yani derru isigi geldi. Az kılıp atamdı. Özyağını kandak arak es kılıp at sen. Sordu Levin, onun işki kolunu tutuvilip boş avazda.
2: Buruncık oylap git ettim. Hazır oylamaydı kallı buldum. Neymiş bu lovat kallıkını mı hem bilmeymen.
0: Korkmam sen.
1: Kitty sus külüp koydu.
2: Yok. Kılcılık mı korkmaymen?
0: Bire şöp kalsa mini katavası onun üyünüzden la.
2: Yok yok. Hiç bulmaydı. Hatırcam boğun. Dadam bilen dereklik yolu berip ayınıp gelimiz. Uyadın yenip dolluyunun uygu barımız. Angıca sen mi keşik tamakı kaytip gelesen?
0: Eras, bilem sen. Dolluyunun ehvali tolumu yaman. Kerzgi boğulup gitip du. Yeni de bir deyim mi yok?
2: Tünü gün apam bilen Arseni üçümüz paranlaşıp Setuva'nın edipini berip kuyaylı deyiştuk. Onun işleri zadılı kamlaşmadı. Bu işini yad adam bu digil olmaydı. Eğer sen onu bilen.
0: Onun bizden ne mamalımız ba?
2: Kandaklı bolsun sen Arseni'nin uygu berip onu bilen paranlaşıp bakkın. O bizden kandak uygu kegellikimizden sana dep berdi.
0: Ya boludu. Arseni'nin pikirini ben kollayman. Kayta şimdi baray. Yine bir gep. Eğer ben konsert köygülü berip kalsam, Natalya bilen billi bar men. Boludu, men kettim.
1: Levin dervazı aldığı çıkıp durattı, konu hizmettarı Kuzma onu tosup aldı.
0: Bizden o çıraylı kocamga takı kaktırgan, yeni aksavatı da,
1: dedi Kuzma onunga.
0: Onu kandak kısak bula.
1: Moskva'yı yeni kelgende, Levin yezidin ilip kelgen atlarga bekme köngül bölgen. Amal ba ulanı yakşı orullaştırışka. Ulağa az bul xeyleşki tırışkan idi. Lekin oylumuğa yerdin, özünün atlarının icarigi ilip kelgen atlağa karganda çıkımı köp olup getip, amalsız peytun icari ilip şunun oltırı vatatdi.
0: Mal doktorunu çakırıp gelip köstüp bak. Teşir kapkağa okşaydı. Katrina Aleksandrovna anıkında kılmaz.
1: Koş atlık çoğun peytonunu kıra kılıp, şehrinin o beşidin bu beşiğe çarek çakırım yol yürse, otturdu birer yerge kırıp, tüz saat saklasa, kıra hakkıge 5 rubli gitetti. Levin bunun emdi yeni kelgen çağdaki dek 10 yıla vaysap getmeydi gam boldi. Ögünüp mü kaldı?
0: Attın şikkin icarı gelip bizden peytongu koş kuzup Katrina'nı apırıp koyunla. Hop bigim.
1: Şehir turmuşu kolaylık bolgaçka Левин езіда нұрғын аварчылікле білен әл болдыған ішіне найт асалы бір тарап қылып әтті. Андын дәрвазының алдығы чықып, пәйтіндің бірні тосып, некта көтсіға қарап үріп кетті. Йолды маңғуча, пұлның ішіні ойлымай, Петер Бұрыгдің келген алым білен көрішіп, оныңға өзінің әсірі тоғырлық сөзіліп берішіне қиял қылып маңды. Москваға еңі келген сәралықла бұ ерінің чықымларға хайран қалған дәк, Левин мо бұ неме ішту деп пәкетлік қалысыдың өткізелмеген еді. Әмді хазыр оныңға өгініп ма қалды. Оның әхвалы мәс адамның бірінші ромка еғір, ішкінші ромка чақ біләктек пір-пір, үшінші ромка шамалдек ғыр-ғыр дегенедек болу ататты. Левин бірінші қетім 100 рублийлік қағаз болдың біріні еліп, қызметкарға бір құр кастум бұрылқы сетевіліп келешке беріп етіп, ұқтиярсыз алда қалысы да бір есабат пайда болып қалған еді. Қылчы әхмейт йоқ. Әмма болмысы болмайдыған бұ кейімге кетедіған пұл, ішкі ішлемчінің бір яз ішлейдіған шәкіге. Яны, баш яздың чәклімі айғычы болған 300 күн ішчіде бір ішчінің әттігендің кәшкіче еғір әмгектің баш көтірмей ішліген ішінің шәкіге бара вәр еді. Шуңа бұ пұлны қәжләш, Левинға худды бірінші ромка арақны ішкен чағды кедек шүнчілік еғір келген. Ішкенчі 100 рублийні хайдайдыған чағда, Левин яны бұ 28 рублийға диққаллаға чөп чаптыруш, бағлытыш, дан айрыш. Ашлықны аптап кіселеш, арпыны тағарлаға қачылытыш дегендек ішланы қылдыралайды қалдықыны ойлап қалған. Лекен, бірінші ромкедек болмай, ішкенчі ромкедек пір-пірлі қылып өйтіп кеткен еді. Әмді хазыр үшінчі 100 рублийні хайдегенде, оның да еч қандақ ойлыныш болмай, еч қандақ немеге тақашмай, ғырлы қылып өйтіп кетті. Пұл хайдешнің хұшаллықы, шу пұлны тапқыча кеткен әмгекнің бәділігі тоғыр келемді ойоқ, деген бұ ұқтысады есабат мұ, оның қалысыдың орын алалмеді.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Levov Kitty'nin hädisi Natalia'nın eri bulup, uzaktan beri çet elde turvat attı. Köp vakti her kaç devletlerde ütetti. U yerlerde okuyttı, hem diplomat idi. Bultur o diplomatlık emeliden istifa sorab, yine kandaktır bir köngülsüz işla tüpeyli Moskova'ya kaytıp gelip, ordu başkarmasıga hizmet kirgen idi. O bu yerde işlise, işki oğlunu en yakşı terbiyeye ige kılalaydı. Gerçi Levin işkisinin adetleri ve meselelegi karaşları okşaşması mı, Levov'nun yeşi onundan bir neçe yaş çoğun bolsa mı, işkisi bu yıl kışta naiti dostane ve şunçilik inak ötüştü. Levov öydü işken, Levin haber bergüzmeyle kırıp badi. Levov üstüge öydikidigan belbağlı halat. Putuğa sapma hurum keşkiyip, burnu üstüge közeynikini kondurup elip, üstel üstüdeki eçiklik durgan bir kitapını okup oldurgan iken. Çıraylık kolu da yerimi çekilip bolgan sigart. Külünün kitap uçuşup ketmeslik üçün kitaptın neyir tutup oldurupdu. Levin'ni görüp onun yaş çıraylık, yaltırap durgan büdür çaşları, tekimi söyletlik körüstüp durgan kelişken yüzü de şu an külkü göründü. Kegininiz bek yakşı boldı. Mən tek sizge adem evet aydep durattım. He, kiti kandagırak. Meye de oltırın. Buya rahat rek. O ornudun turup, tevrenme orunduk ne onun aldığı sürüp koydu. Sankt Peterburg jurnalının yakın kısağını körüp baktınız mı? Bana acayip yaktı. Dedi o Fransız telepuzunu arlaştırıp rak sözle. Levin Katavasov'tun anlığan Peterburgluklarının kılışı vatkan gep sözlerini onunla sözle bədi. Vəziyet doğruluk bəzi geplerini mu? Metrov bilen tonuşup kalgallıqı ve tebrikleş paliyetigi katnaşkallıqı hakkıdımı sözledi. Levov onun sözlep belgelerine olaydı, kızıqdı. Sizden aşı acayip alımla alımigi arlaşalıqınızga evisim kilovatıdı, dedi Levov. O paran kızıp ketkende, adeti boyunca özügü sözleş eplikerek bolgan Fransız tılıdı sözlep getetti. Menin ula bilen arılışıp ötüdüğünün vaxtım yok. Bu raz. Hükümet işler bilen ballarımını terbiyeleş, nurgun vaxtımını ep getirdi. Onundan başka, ağzımdan çıkarışkı uyulümen. Ula bilen sözlüşke bilimim azlık kılıdı. Men onda karmaymen, dedi Levin külüp getip. O Levov'nun bu gepni yasalmalı kılıp, ya ki özünü kemter tutumen dep emez, belki Çin dilidin hem hakiki kemterliki bilen etkallıkıdın tesirlenip kaldı. Rasyundak, bilimimin azlıkını bana emdi sezivatı men. Ballağını yakıştır bileş üçün burun ügen gellerimini bir kur tekrarlap, hem bazı nerslerini başkalarının ügünüşüm gerek. Bunun üçün adam okutkuçulu olup kanmay, yani peylasopma buluş gerekken, Kudu sizden yezgilik bilen şugulun işinizga emgekçiler bilen ulanı başkurduğan nazaretçi lazım boğan dek. Karan, men hazır bunu kitapma okuvat imen. Dedi Levov, üstel üstüde turgan Boslayev'nin gramatiki kitabını körstüp. Ula Mişad'ın mış kitabını okuşun talep kıptı. Bu kitabını okup düşünüş tolu mütesken. Bu kitapta mındak bir gep durdu. Şunu bana çüşendirip koysanız. Levin o gepni çüşendirip bolgılı bolmaydı kallakını. Onu pekat yatlı velişli kereklikini devidi, Levov onu bu gepigi koşulmadı. Ya

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qayta qeyretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cunha'nın qat götürüşü için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilə yeni davarının güzel sayıbsını açdı.
6: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
8: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp bere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydu.
7: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
9: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demeyeydim.
10: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken meydu.
2: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
11: Apa, siz sulu oynadan vaxtıda mən sürekke əp qoyayım.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
12: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız odul gelsin.
10: Dada, ana, biz geldik.
11: Buva, muma.
13: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgiş için bilen o başkala bile uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemeni qaytadan başlaşını karar kaldı.
14: Üçüncü numarlıq bemar.
15: Doktor. Mən xamışlıq kesilik griptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
13: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikalıq davalısaq mı?
15: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
16: Psixika sağlamlıqına köngül böləydi.
2: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitval alayımız.
14: Korumuğa tuz şekerini azdıraq salaylı.
3: obdan talasaq, sağlam ozuqnı alaymız.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdan kiyen piyadımınış, uzun ömür körüşke paydılıq.
6: Velisipit bilen işqi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlıq kolumuzda.
6: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdan tekrar paydınını alaymız.
2: Denizlerini içip hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Yer şekli ıgızlap, derya kini içilip gelip, derya suyu aptapta kurup getip, bu küçük kölemdeki kumluk şekillengen. Ondaqtı bu kumluk mu, ya ki sahil mu? Başka kumluk bilen seleştirganda, Kakros kumluğu naiti küçük hesaplandı. Onu kumluk tab atıgılı bulamdı. Adatta kumluk tabi şekillendigan bulup, yepinci ösümlükler bilen kapılınış külümü yeryüzü külümünün 15%'den eşip ketmeydi. Yıllık oturçu ölü yığın miktarı 260 mm'ye yetmeydi. Kakros kumluğunun tabi şekillenişini hesapka alğandan başka kalğan cihetlerde ölçemge toşmaydı. Şunu onu çoğun kum azgılı depataş tekimi toğra. Küçük yelkenli kemi bilen kesip ötkeli buladığan deniz. Deniz adetki çıkılıp etkanda okyanın çetini görüstüdü. Mundaq çıkılıp etkanda yani çoğun kurukluğu yakın deniz rayonunu görüstüdü. Şuna deniz dep nam verildiğin su rayonunun külümü küçük bulmasıdığı kerek. Lekin Marmara Denizi'nin umumi külümü tahminen 11.350 kvadrat kilometr bulup, töt etrafını pütülleri digidek kuruqlık orap durdu. Huddi tuzluk su külü gokşaydı. Deniz mu ya köl mu? Gerçi Marmara Denizi'nin külümü çoğun bulmuş mu, lekin onun da yanıla denizin sürü var. O Atlantik Okyan, Hind Okyan ve Tinch Okyan'dan ibaret 3 okyan tutaşkan jaygı jaylaşkan bulup, o Türkçe çoğunkurluğu 494 metr. En çoğunkur yeri 1335 metr'e yetudu. Deniz çoğusu bilen deniz oymalıqı girelişip jaylaşkan. İgiz bas, bu alayliklerinin emmisi köl ya ki köl çekti yok. Kadirlik dostum, kitlanın nemiş üçün su pürküydüğü alıqını bilemsiz. Bipayan deniz okyalarda çaqnığan kuyaş köp kök deniz yüzünü yorutkanda dikkat kısınızla kümüş ren su törükçelerinin boşlukka fontansıman buzgullap örülüp atkanlıqını köreleysiz. Bu kitlar nefeslengende burun töşügüdün pürküp çıkargan gazının su bilen birleşip etilip çıkıştın şekillengen mənzirdir. Bundaq burun töşügü su pürküyeleydiğen burun töşügü dep matalıdı. Ondaq da kitlar nemişka su pürküp çıkaralaydı. Əsilde kitlar beliklarığı təvə əməz, əksçe süt əmgücülərgi təvə. Kitlar gerçe denizde yaşsımı, yanıla öpkisi bilen nefeslenip, havadaki oksigenini sümürüşkü muhtaç buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliği naidi yaxşı. Məsələn, kök kitinin öpkisinin eğirliği təxminən 1500 kg geliydi. Sığdır alaydıgan hava bulsa 15 000 litr. Yine tenide oksigenini zapas saxlaydıgan alaydı tüzülüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmüsümü buludu. Bırak, soğuş-onğuş vaxtı bek uzakı barmaydı. Adette o 13 minuttan keyin bir qitim su yüzge çıkıp nefeslendi. Kitinin burun tüşüge başka süt emgecilerininki bilen oxşaşmaydı. Onun burun kalqını yok. Burun tüşüge beşinin çoğısıdaki içki gözünün arlıqıdı bulup, etrafı da kilapallıq perdiler bar. Suğı kirgende yepiludu. Bazılarının bekme yakın durdu. Bazılarının birleşip gitudu. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp miktarlıq kalduk gazını çıkarıydudu. Besmi inayeti yokur boğallıqtın, havanı pürkügende çıkargan avaz mı bek yokur. Bazda, anlamakka paravuzdun güldürlügen avaz dek anlındı. Burun tüşki, su yüzge çıkıştın burulla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava ikimi, burundan itilip çıkanda deniz suyunu mu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen, hem biz görgen fontan, en şundak payda buludu. Kitlar deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qattıq kısıldı. Kısılgan havanın küçü etrafı tarqılıp, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdeki hava, kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşka, nefesini çıkargan hava boşlukta keçişip su tamçılarının kurulgan tuman törükçelerini şekillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügen su tamçılarının igizliki, şekli ve çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkügen su törükçesinin igizliki 9 metrdən 12 metr qıçkilidu. Şuna yıraqdın, su törükçelerine asaslanıp kitlanı bayqılı bulubla qalmasdın, yana kitlanın türü çoğun küçüklükü mu hüküm qığılı buludu. Ondaqda, hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilemsiz. Kök kit, hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O deniz okyanlarında yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonlu bulup, 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç keliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Kıyının umumi iğirliği 9000 kilogram keliydi. Onun aşkazlığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalığı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigen bilen bir küçük bulup, deniz'nin 500 metr çoğunkurluğu da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almaştırganda pürgügen fontanın egizliki 10 metrden aşıdı. Kök kitinin küçü bek zor. Haberlerge karganda burun bir kök kit 27 metr uzunluğdaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgen.
o'rtacha soatlik surati 9000 metr bo'lgan. Ayni chaqda u kater kitning tortish yo'nalishining qarshi tarafiga butun kuchi bilan tortgan.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından bu yan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim kattık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sürpüsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güller nasıl görmen?
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salıqaysıla. Toxtam imzalınıp öyünü seti almağan bolsa mı, vasitçilik hakkını tapşırış gerek. Aile zulümü səbəblik acırışıp, səvəllik yok tarafken mal mülük köpürek bölündü, hem tölemge erişti. Ürümçi şehirdeki bir öy mülük sodu merkezideki satkın, Öy igilerinin uçurunu aynağı sitip cazalandı. Hem de bugünkü programımızın tepsiliği mezmurlardı bolsun.

Sevimli radyo alguçular, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mutlaka programımız kayıtıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreydi birdem. Karlık tağla igiz çokuda sen uçkine men karay birdem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne birdem. Kar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundu şaylı keniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine birdem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma birdem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak bolsa evet kidemlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Radio Ongus Dostlar programımızın davamlaştırıvatımız. Bir yigit bilen kız nahit kızgın paranışıptı. Yigit kızının her bir gipini nahit razı meldik bilen anlattı. Hem tohtumay başlanıştıptı. Kızının çehride bağın sırı külkü cilvilinipti. Bana bu ehvallarını köygen yigitinin dostu kız kaytıp ketkendiyken yigitin sorattı. Hey, sen o kız ne? Özünge kanda kram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğu mındak depti. Ben o kız bilen körüşken de onun terisinin naiti yakşılıkını mahtıdım. Teriniz naiti yakşıken dedim. Arkistin o kızının bu yıl sayatki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum. Şuna olen işkimiz hali bir cayını tepip sayat ceryandaki kızı karlık işle hakkıda paranlaştık. Ertes o kız bana telefon kılıp aldığım günü ben bilen paranlaşıp könlü eşilip kalkallıkını, hoşal boğallıkını etti. Şunu bilen o beni yeni körüşki teklif kızı bağlıkını etti. Bana bu geplen anlayan yigit dostunun özü yakış gördüğün şu kız ne nait ustatık bilen kolu keltir bağallıkını bilipti. Radyonluğuş dostlar, demek meyli turmuşumuzdu bolsun, meyli muhabbetlik hayatı bolsun. Aldı bilen başkalarının sözünü estağidilik bilen anlaş. Başkalarının hoşal boluduğun noktasını tepip durup söhbetleşir, bizini güzel neticeye bağlı olsun. Çünkü başkalarına gep kılış bir senet. Başkalarına gep kılış bir hıl talant olsa, başkalarının gepini köğün koyup anlaş bir hıl pezilet. Demek bir ademde başkalarının gepini köğün koyup anlaydığın sevircallık pezilet boğa vaxtı da o adamın bunun dinkiyen kütürmüşü naitimi yakışı ötüdü. Şuna barcı anlayıcılarımızın her bir işlerinin umuşluk buluşunu, muhabbetlik turmuşunun güzel buluşunu, şimdi ki onumuzun ümit kılımız, güzel nakşılarımız devamlı silahı üçün.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды давамлаштырып атамыз. Аңлаватқаныңла станциямыздың үзілмес мелодия программысы. Һәр бір сәһәрде өзіңізді илһамландырушыны ұмытма. Арзу арманла yolunda мөжізі мәвжуд емес. Һәммесі сіздің тырышшалығыңыздың, ізчілдігіңіздің нәтижесі. Һәр бір ізчілдік муваффақиятның жиғындысы. Фақат өзіңізге ішенсеңіз, чоқым бір күнлерде күтілмеген хушаллықлар жолықсыз. Turmuşta çokum çıraylık yaşaş gerek. Mezmut kademle evlen ilgirleş gerek. Kim yasaştın maksat herkiz mi portu toktup kuyuşun emez. Belki şamallağı yüzlünüp dol kulladı üzüşçün. Adem buluştu ki maksat öyde bekinip olduruş demez. Belki arzulağa karak ilgirleş. Tünü gün siz kim bu muhim emez. Siz bugün kim bu en muhim. Dünyada birden bir köpeğe çıkıp olmaydığını vakit dur. Birden bir kaytırıp gelip olmaydığını hayatlık dur. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi özünüzden tallışı ve tırışçallıkı bağlık. Takdirimizde hakiki özgertirdiğini herkiz mi bizden turistimiz emez, belki pozisyon yerimiz. Amerika Psikologlar Cemiyeti'nin reisi Martin Seligman'ın Haqiqiy baxt nomi

бизге буйруш китаби якында Чинхуа нашрияты тарапынан нашр кылынды. Манам ушу Мартин Серигман башчылыгыдагы тадқиқатчылар адамларны изчил тадқиқ кылыш аркылуу бир адамның муваффакыят казынышы, бахтка эришиши, турмушту жакшы жашашынын негизи, асасы şu adamın hayat tutkan aktif pozisyesi de dep kargan. Endi bazı adamla küçük vaktada aile sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik turmuşu tazı köngüldü gidek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin ruhi cihette katkı sunğan buluşu mümkün. Yeni bazılar çürüge vaxtı da aile sebeplik, cemaat sebeplik, yani nurgun paydalık amılla sebeplik, bazı bir paydalık orlağı çıkan buluş mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne mədiyen de, siz pozisyonunuzu özgərtəliyisiz. Siz ideyerinizini toğırlayalıyısınız. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yitəliyisiz. Bunun asası pozisyonu doğrulaş. Pozisyonu doğrulaş bir iki küllü kişi emez. Kişi gidin yetilip kalan düşkün pozisyon. Etrafı dikilenin kamçilişi tüpeyildin kep kalan özünü kemsiz karakterdeki pozisyon. Mücez karakterlerini mi? Talayık etin meşk kılış arkalık. Talayık etin özgertiş arkalık aktif enerjiye aylandırılı oldu. Bizni ahırda söyleydiğini şu aktif enerjiye dep karagan. Şuna takdirimizni hakiki özgertidigini pürstimiz emez. Belki bizning pozisyerimiz. Kütüş bir xil güzel halet. Çünkü o çeksiz mümkinçiliklerin özüsü kaldı. Şu nesi isinizde bolsun, her bir kademde, her bir ceryanda turmuşku boğan pozisyeriniz toğır bolsun. Şundula güzel, toğır netice sizden buludu. Güzel küylerimiz devamlı silah için yarar.

0: ve cemiyet umumiyetinin mukimliğini hakiki koğdaş gerek. Yığında şehir yer astı turbu toru kuruluşu ehvali doğrusudaki dokulat anlap ötüldü. Yığında mındak tep görüstüldü. Yer astı turbu toru zamanıvi ul esleye toru sistemisinin muhim terkibi kısmı. Sistemilik tepekkür arkalık kuruluşunu tez ilgari sürüş. Bir tutaş planlaşka ehmiyet berip, tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, yıkılgı gaz, su bilen temilleş, su çıkır vetiş, paskını su, par bilen temilleş katarlık, turbu toru bilen universal turbu koridoru otursudaki cipsalaştırışını küçeytip, umumi ünümünü östürüş. Kuruş bilen başkuruşka tan ehmiyet berişini gevdilendirip, yenilik yartış üstüde paul ızdınıp, imkaniyetlik sicil bolgan kuruluş yürüştürüşüne işkaşuruş. Süpet bir xeterlikini kuruluş yürüştürüşünün pütkül ceryanıgı sındırıp, bir xeter, şençilik el rayı kuruluşini berpa kılış gerek. Yığında sodiyer çakırıp meblağ celip kılışının yukur süpetlik terakiyatını ilgari sürüşke alakadar hizmetle tetkik kılındı. Yığında mındak tep görüstüldü. Sodiger çakırıp meblağ celip kılışını kılıplaştırış, memleket bu içe birlik gelgen çoğun bazar kuruşunun muhim mezmoni. Hükümetin sodiger çakırıp meblağ celip kılışka ilham beriş ve çekleştiki konkret herkitini aydınlaştırıp, türlü hizmetlerini inçke çin tutuş. Yerlik hükümetlerinin iktisatını ilgir sürüş herkitini yenimi kılıplaştırıp, sodiger çakırıp meblağ celip kılış hizmetinin muhim noktasını, ticaret muhitini serhillaştırış, kesip ekologiyesini yetildiriş, yukur seviyelik memuriyet mulazimeti bilen temilleşki karıtış. Karhanılarının emeli kıyıncılığı, meselelerini hel kılışıga teşebbüskarlık bilen yardım berip, karhanılarının terakkiyatı üçün tekimi adil, tekimi hayati küşkiyge bazar şaraiti yartıp beriş gerek. Yığında Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin baş iliş başkuruş kanuni tüzdülme layihesi muzakir kılındı ve prinsip cihetin makullandı. Layihani memleket halk kurultu daimi komitetinin karap çıkışıgı sunuş karar kılındı. Yığında mundaq tep görüstüldü. Baş iliş başkuruşunu kanun bu iş teşkillep, baş kanununu icra kılış herkitini kalıplaştırıp, baş tapşuruş mulazimetini küçep serhillaştırıp, baş tapşuruculuğunun kanunluk hukuk menfaatini kogdaşını yenemi küçeytip, baş yükünün adil buluşunu üzlüksüz ilgiri sürüp, maliye baş idare kılışını mükemmelleştiriş gerek. Yığında Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin iktisadi tepçiş kanununu yolgu koyuş nizami tüzdül mulayesi karap çıkılıp makullandı. Yığında mundaq tep görüstüldü. Bu ketimki nizamga tüzdüş kirgizüşüne pürsat bilip, iktisadi tepçiş ıslahatını yenimi çoŋkurlaştırıp, iktisadi tepçiş kılış tüzütüş mesuliyetini çiŋitip, iktisadi tepçiş kılış nazaret kılışının ünümini sicil östürüş gerek. Yığında yeni başkışla tetkik kılındı.
1: Stansımız xəbəri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı 8-ci ayının 31-ci günü Beycin Xalq Sarıyı'da Avustriya Xalq Parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilən söhbət ötgözdü.
0: Stansımız xəbəri. Memleketlik Siyasi Kengaşının reisi Van Hunin 8-ci ayının 31-ci günü Beycin'da Avustriya Xalq Parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilən görüşdü.
1: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Goyanın Muavin Zonliyisi Din Şüəşan, Rusiya Federasiyası Hükümetinin təklifiqi binaən, 9-cı ayının 2-ci günüdün 4-cü günü gecə Rusiyaya berib, 11-ci növətlik Şərq İqtisad Münbəriga qatnışıdı. Həm Cungu Rusiya Silinmə Həmkarlıq Komitetinin 13-cü qetimliq yığını, Energiya Həmkarlıq Komitetinin 23-cü qetimliq yığını və 8-cı növətlik Cungu Rusiya Energiya Solu Münbərini ötküsüdü.
0: Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Sacap var.

Türkiye'nin yetekçilik üstüde izlenişi bağansır zor tosalgoğu uçurdu. Karneye monulanı büldürdü. Amerika, Kanada'nın başka devletle bilen öz aldığı Saudi kilişimi imzalaş iktidarını çeklemekçi boldu. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan her kandak kilişimde Kanada'nın bu cihetki iktidarının çeklimi uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Amerika Saudi söhbetide daim üçüncü taraf bilen bolgan hemkarlıkını çekleş katarlık talepler arkalık Saudi sahasını dairesinin halkı başkuruş üstüde izdinidu. Lekin bağansırı köp Saudi hemraları Amerika'nın bu usuluğa yüksek hoşar buluşku başıldı. Şivsiyanın sabık başveziri Karel Bildit Kanada Saudi söhbetide Amerika bilen Türkiye aleydiğallıkını namayan kılıvatıdı o dedi. Onun mülçerlişçe bu usul Avrupa İttifakı bilen Japonya'nın ilgiri Amerika'yı bolgan yumuşak kollu kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylanışını keltürüp çıkardı. Kanada Toronto daşösünün siyasi şunaslık pehri profesörü Nelson Weissman mındak dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerinin oyunu özgertişi mümkün. Domino kartısı ünümünün körülüşünü çetki kakkılı bulmaydı. Amerika bultur kengkülemlik tamojni beci siyasetini yolga koygandın buyan, Kanada hazırgıça Amerika'ya mahiyetlik sodada karşı duruş tedbiri kullangan birden bir terakki tapkan devlet bulup kaldı. Bağan sır köp devletle onun Amerika bilen bolgan Saudi hareketine dikkat kıldı ve onundan örnek aldı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirləyvatkan radio alınıqıcılar. Müşü vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin Memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jongo Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazguçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Mədəniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Çünkü hoşnisi yakınını muyan sırtkı çıkıp gerkeşke üyde adam yok idi. Ama bağın sırı küçüğü vatkan bu galite avaz olanı katlık sarası mıge saldı. Ondakta bu zadi neyme avazdı? Ola bu avazın kiliş membesini taparlam. Bola kızıksanla dektanla bugünkü radyo jorunu programımız oranlaştırılgan Dilşat Nurmahmet'nin Hayali Toygunamlık hikayesi de bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnali programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar huzuringizga sunildi-gandi? Undaqda deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Üçüncü günümü oxşaş ahval yüz berib, eri yastıq bilan yotqanı qoltuqqa qıstırıp çıqıp, qaranğıda uçıp yürgen heliqi çevinin avazını tanışap yatqaş, tamdın kelibatqan avazdaki yeni bir qanuniyetini bayqap çıqdı. Şunondan keyinki 4-nji ve 5-nji günü keçte, o özünü bilipla yastıq bilan yotqanı kötürüp, yandaki öyge çıqıp getdi. O, qaranğının tımtasıqda qondığan jay izdep, boşlukta uçıp yürgen çevinin avazdan bir xil xatırjamlik tapqandak boladı. Lekin vaqtning uzirishi bilan u xotinidan ansirashga boshlagan edi. U xotinining tamdan dökül degan ovoz keldigan uyda yolg'iz yetish mumkinchiligini qanchalik darajada ekanligi ustida o'ylandi. Amaliyotda uning xotini aslida qo'rqinchoq edi. Uning eng gumonni qo'zg'aydigan yeri yaqinning yoki u hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketayotdi. Odatda eri endi bu misi qo'rqib uxlayolmaydigan xotini Tamdan dökülgen avaz keldigan yataq uyda onun hämrahlıqsızmı xatırjam uxlab atatdi. O, bolıp ötken işlanın aldı keyni bir-birge bağlap oylap gördü. Xotunu tägeşkende liliq avazın payda bolışı. Hatta keyin onun taraqi qılıp, ikisi bir yer kegende mu avaz payda bulduğun halatke özgürüşü. İkisi ayrılganda avazın yoqap gelişi. Muşlanı oylagan seri, onu tegi yerkeli bulmaydıgan bir xiyal qiynap, Kallısı Xuddi çekişip tek kadır maşlaşıp getdi. O, oyan oylap, buyan oylap, ahri şundaq bir yekünge keldi ki, bu işla Jazmin Xuddi'nin onu yendi yatkızmasık üçün oynağın oyunu buluşu mümkün idi. Onun oyece, erdin jaq toyğan ayalı onu başka öyge çıxırıp etip, özü yumşaq töşekte xatırcam uxlamaqtı idi. O, Xuddi'nin karvatı əni şundaq kerlip yatkan haldını köz aldığı keldirdi. O, bu oyun dəlilleş üçün, Bütün deyiqtini şiğip, tamının o tərbetki avazı kulaq saldı. Bıraq, nəge konuşunu bilmək uçup yürgen, yeliqi çevinin gecildiğin avazdan başqa heç qandaq avaz anlamaydı. O, közdegen nəticəyə erişemeyen də qılatdı. Bıraq, yanını buldu qınmasıq ne? Bu işini cəzmən eniqlap çıxışını talıb aldı. Şu oyunun törküsü də orundan çaçırap tördü də, işini içip koridorga çıxdı. Güz-güz dəsəb yataq oyunun işigi aldığı kəldi də, tutkuşunu gazap bilen kamalıdı. Dekin, işini avaylap açtı. Çünkü o kolay tutkuşunu mehkeme sıkındığandala Xotinning şirin uykusunu bozup koymasını oylagan idi. Karanguluktan yakımsız pışıldığan avaz keletti. Bu avazdan özge öyle hiç kandak avaz ne. Hatta çevinin gecildiğinin anğılı bulmaydı. O astan yanıp karvatının yeniği geldi. Ayalı bir yanı örülüp yeti vağan idi. Дәл шу чагда о хутынның мешилдап йыгылып аткан авазын аңлап калды. Еңишип карап бакмакчы булды ю, уныңга якын кәсе тамның дөкилдәп кетиштен кокты. Хутынны арамыды куйыш үчүн путын учып тасап ишек тарап карап маңды. Ная. Тосатын аңланган бу авазын ошонда каттык чөчүп кетти ки, тамдыки дөкил деген авазны тунжы нөвәт аңлагандымы, бунчалык кокуп кетмеген иде. O orunda şappada toxtab, teğe cevap veriş gülgürmeyle Xotinin sualını yen tekraldı. Neyi mağdığınız da vardı mən? Özümün uyuya, dedi onun ayıdı urğuluk kılıp. Boldi, kaytıp gelin. O, Xotinin buyruğuna cevap kaytırmay, oyunup durup kaldı. Andın aldırmay akığı örülüp, ayalığı yüzlendi. Derizden çüşüp durğan koç çıraqlarının kovaşı olısında, karvat libede özü karap ıldırğan Xotinin samasını gördü. Siz bulmuşsunuz, ben yalğız korkudurken ben. O Xotinning bu sözden nemişki yığılğalıqının sebepini bilgendek bulup, onunla içi ağırdı. Xuddi, birisi aqısın yengil iştirgendek, Xotinning aldığı berip kaldı. Siz yok, ne çükün buldu xatırcam uxlayamadım. Onun mehriballıqı kozgılıp, ixtiyarsız Xotinning çaşlarını sıladı. Erinin bu işten təsirlengen Xotini, onu çıngıdı kucaklıvağın şu peytte, O nemişki tamdan yelik avazını anlamaydıqalıq üstüde oyunu atattı. O bu işten gəlidli kes kılıp, alqınını tamdan üstüge koydu. Tamdaki yelik kişinin tenini şürken durduğun suğuk yokap, bütünlay əsliki haldi qaytkan idi. Şu günü Xotini onunla çıngıdı çablaşıp, çeksiz huzur işçide uxuldu. Eri bolsa, xeyliğici uxlayamay, Xotinning şerin uykuda uxlavatkandaki avazını tanışap yattı. O, neç gündün buyan tamdan çıkan avazının özlerinin hiyali tuyuğusu ikerlikini oylap hayran kaldı. Şu
Şu tapta onunğa xotinning yenik pushuldigan ovozi go'yo larzan muzikidek anglamoqda.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi canəyinki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızda qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Atlap ötkülü bulduğun tağını anlıqamadınız. Kitla qandaq nəpəsləndi. Bugün yenə yaş ösmərlərdə sağlamlıq eyni yetildiriş doğrusu da anlayımız. Bugün yenə bögən doğrusunu sözləb verimin. Qarmaqqa közəyneklik ilan qoxşaydıqan ösümlik ne biləmsiz? Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayayitimizini başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, atlap ötkülü bulduğun tağ və dərya, Koçida kənglikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 neçə adam sığdığın köl, neçə yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bir kiçik kemigi ulturub ötkülü bulduğun deniz. Ula taşçilik, eriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bosumu nemigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalgan. Atlap ötkülü bulduğun tağ. Dördümüzün Shandong ölkisi Shougang nayisinin gharbi janıbkı qarab 8 kilometr manganda bir paçı otçöplik arsıda Jinshan teğe dap atıldıgan bir kichik tağ bar. Onun ən egiz yeri yer yüzdü 0.10'dan 6 metr egizlikti bulup, atlapta ötkili bulubu. Gerçi taş boğan tağdırdımı çoğun hesaplanmaydı. Ondaqta, nem üçün kişiler onu yana tağ dap ataydı? Tağ mu ya tağ emas mı? Tağının asası çoğısının egizliki az digende 150 metr buluş digende xalqara ölçen boyu çöküm kılganda Jinshan teğini tağ dap ataş anç toğır emas. Lekin bazı mütəxəssislər Jinshan teğinin yüzüdə cənub şimal yönelişindeki tötdal su yolu bulup, o yer postunun yuqarı örülgən kısmını derya iqıllarının yalıştın şekillengen bolğaşqa tipik tağ alaydılgi iya dap qarğan. Onun üstüge yer yüzüge çıkıp kalgan kısmı pəqat haqiqi əkvalının bir kısmını şipadilab beraleydu. Jinshan teğe elgiri neçik etim qezilgan bolsumu, ama haqiqi tegegeci kolanmağan. Hazırgıcı pəqat 48 metr çoğunqurluqtılı kolanğan. Hazır qoğdaş məqsidə, Shougang Nayilik Mədiniyet İdarisi Jinshan teğini qezişini çəkledi. Şuna Jinshan teğinin zadı tağımı ya ki əməsdiki göküm qiliş səl təs bulup qalgan. Pəqat 10 neçə adam sığıdığan köl. Dövültümüzün Leonin ölkisi Binshi şehirdeki Binshi kölünün külümü aran 51 kvadrat metr bulup dünyadaki en küçük kölü hesaplandı. Adetki vanının sığımçalıqı 1 kvadrat metr etrapıdı buludu. Muşubucu hesaplığında Binshi kölüge pekat 15 adam birli vaqtı çilinip yuyun alaydı. Köl mu ya kölçek mu? Binshi kölü kölçekli nayt oxşaydı. O nemşçün yani köl dep atalgan. Köller köpünce tabi şekillengen, kuruqluq bilen korşalgan tabi su rayonunu görüstüdü. Kölçekler köpünce adam küçü arkalık şekillendi. Köller, derya suyu atmosfera hölyeğini, karmızlarının erigen suyu ve yer astı suyu katarlıq tabi sular arkalık toluqlundu. Kölçekler köpünce adam küçü arkalık toluqlundu. Köllerin suyu erketilinip durdu. Su miktarı, su temperatürsi bir kadar yukur boludu. Binshi kölünün keç gündüzlük su ikin miktarı 20 000 tonluğu yetidu. Şunan bilen bir vaqtta su ornumu pəsilinin özgürşüge əgişip örleydu ya ki tövelleydu. Şu sebeple kişilerden kölge boğan təbirge uygun kilodu. Kölçekteki su adette toxtam suyu hesaplandı. Bostallıq bilen katma-kat korşalgan kumluq. Bizden nazirimizde kumluq köz yetküsüz, payansız. Ama Kanada'da mundaq bir kumluq ba. İgiligen yer külümü aran çıkıp 10-6 kvadrat kilometr bulup, 20 saatli çıkıp ketkeli boludu. Töt etrapının əmili yerdi köl, yeşil ormanla ba bulup, bostallıqı caylaşkan deyişki boludu. Bu yer ən dəstəbdə bir derya idi. Bıraq keyin su ornu tüvəlləb, yer şəkli egizləb, derya qini içilib qilib, derya suyu aptaptı qurub getib, bu kiçik köləmdəki qumluq şəkillənge. Ondaqdı bu qumluq mu, ya ki sahil mu? Başqa qumluq bilən sələşdirğanda, kakros qumluqı naidi kiçik hesablandı. Uni qumluq təbatıqlı bulamdı. Adətdə qumluq təbii şəkilləndiğən bulub, yepinci ösümliklər bilən qapılınış külümü yer yüzü külümünün 15%-dən eşib getməydi. Yıllık oturucu öl yığın miktarı 260 mm'ye yetmeydi. Kakros kumluğunun tabii şekillenişini hesabka alğandan başka kalgan cihetlerde ölçemge toşmaydı. Şunu onu çoğun kum azgılı da pataş, tekimi toğra. Küçük yelgeli kemi bilen kesip ötkülü buluduğun deniz. Deniz adetki çıkılıp etkanda okyanın çetini görüstüdü. Mundaq çıkılıp etkanda yani çoğun kuruqlıqı yıkın deniz rayonunu görüstüdü. Şuna deniz dep nam berildiğin su rayonunun külümü küçük bulmasıdıkı kerek. Lekin Marmara Denizi'nin umumi külümü təxminən 11.350 kvadrat kilometr bulup, tötte tırapını pütülləydigidək kuruqlıq orab durdu. Xuddi tuzluq su külü qoxşaydı.
Dengizmi ya kölmü? Gerçi Marmara Dengizinin kölümü çoğun bulmuşsun mu, lakin onun da yanıla dengizin sürü var. O Atlantik Okean, Hindi Okean ve Tinch Okean'dan ibaret 3 okean tutaşkan jayğı jaylaşkan bulup, o Türkçe çoğunkırlıqı 494 metr. En çoğunkır yeri 1335 metr'e yetudu. Deniz çoğısı bilen deniz oymalıqı girelişip jaylaşkan. İgiz bas, bu alaylıklarının amisi köl ya ki köl çekti yok. Qadirlik dostum, kitlanın nem üçün su pürküydiğalıqını bilemsiz? Bipayan deniz okyanlarda çaqnığan kuyaş köp-köp deniz yüzünü yorutkanda dikkat kısınızla kümüş ren su törükçelerinin boşluğa fontansıman buşğullap örlevatkalıqını köreleysiz. Bu kitlar nepeslengende burun tüşüküdün pürküp çıkargan gazının su bilen birleşip etilip çıkıştın şekillengen mənzirdir. Bundaq burun tüşki su pürküyeleydiğen burun tüşki depmatalıdır. Ondaq da kitlar nemişka su pürküp çıkaralaydı. Əsıl də kitlar beliklarga təvə əməz, əksicə süt əmgücilərgə təvə. Kitlar gerçi denizde yaşsımı, yanıla öpküsü bilen nəpəslinib, havadaki oksigenini sümrüşkü muhtaj buludu. Kitlarının öpküsünün elastikliğine aidi yaxşı. Məsələn, kök kitinin öpküsünün eğirliği təxminən 1500 kg geliyordu. Sığdıralaydıgan hava bulsa 15 000 litr. Yine tinide oksigenini zapas saxlaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, qədəmde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmüsümü buludu. Bıraq, suğuş-onğuş vaxtı bək uzaqı barmaydı. Adette o 13 minuttan kiyin bir qitim su yüzge çıkıp nəpəslendi. Kitinin burun tüşüge başka süt əmgicilerininki bilen oxşaşmaydı. Onun burun kalqını yok. Burun tüşüge 5'nin çoğısıdaki içki gözünün ağırlıqı da bulup, etrafıda kilapallıq pərdiler var. Suğu kirgende yepiludu. Bəzilerinin bəkmi yıqın durdu. Bəzilerinin birleşip getudu. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp mahtarlıq kaldıq gazını çıxırıydı. Besmi inayeti yokur bu.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچقیش بیریش. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salıqaysıla. Toxtam imzalınıp öyünü setip almağan bolsumu, vasitçilik haqını tapşırış gerek. Aile zulümü səbəblik acırışıp, səvəllik yok tarafken mal mülük köpürek bölündü, həm tölemge erişti. Ürümçi şehirdeki bir öy mülük soğudu merkezideki satkın, Öy igilerinin uçurunu aynağı setip cazalandı. Hem de bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Ürümçi şehirdeki bir öymülük soğudu merkezindeki satkın öy ilgilerinin uçurunu haynağı sitip cazalandı. Bu vaxtki mezmun dekhtanladı bolsun.

Sevimli radio anlıgıçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kaliplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mutlaka programımızı kayıtıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa, kol tutuşup sekreyli bir dem. Karlık tağla igiz çokuda, sen uçkine, men karay bir dem. Kel muhabbet yıkırak kegin, bağrıngı tan söygüne bir dem. Kar mı erip, muzla mı erip, ikimizge koşulsun bir dem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı bir dem. Köktiki ay dalda boğandek, mundu şaylı geniş bir dem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş mini işkine bir dem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma bir dem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ülmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvilindiken. Yani ondak bolsa nöbetli kidemlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Radio Ustozlar programımızın davomlashtiryapmiz. Bir yigit bilan qiz nihoyat qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini nihoyat razimlik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishdi. Qizning chehrida bog'on siri kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Hey, sen o kızını özünge kandak ram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğumu da dedi. Ben o kız bilen görüşken de onun terisinin ait yakşılıkını maktadım. Teriniz ait yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayat ki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum. Şuna olan işkimiz hali bir cayını tepip Sayat jarayonidagi qiziqarli ishlar haqida paranglashdik. Ats u qiz menga telefon qilib, oldingi kuni men bilan paranglashib, ko'ngli ochilib qolganligini, xushal bo'lganligini aytdi. Shuning bilan u meni yana ko'rishga taklif qilgisi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni nihoyat ustatlik bilan qo'lga keltirib olganligini bilibdi. Radioning do'stlar Demek meyli turmuşumuzda bolsun, meyli muhabbetlik hayatta bolsun. Aldı bilen başkalarının sözünü estağidlik bilen anlaş. Başkalarının hoşal boluduğun noktasını tepip durup söhbetleşiş bizde güzel neticeye bağlı olsun. Çünkü başkalarına gep kılış bir senet. Başkalarına gep kılış bir hıl talant bolsa, başkalarının gepini köğün koyup anlaş bir hıl pezilet. Demek Bir odamda boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglaydigan sabrchanlik fazilat bo'lgan vaqtida u odamning bundan keyingi turmushi nihoyatda yaxshi o'tadi. Shunga barcha anglovchilarimizning har bir ishlarining o'mishliq bo'lishini, muhabbatlik turmushining go'zal bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal naqshlarimiz davom etsin sizlar uchun.

berdi. 6 ayda Başucu Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlaşış hizmetini daimlik yaxşı işleş doğrusu da muyum yol yoruk berdi. Hem dikkat Cungoçi zamanı birlaştırış kuruluştan ibaret başlamçıgı merkezleştirildi. Hem Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlığı bir tutaş pil alınıp, ilgiri sürülüp, rayonlarının terakket farkı kiçikletildi. Başucu'nun stratejilik yetekçiliği de sosyalizmin küşünü merkezleştirip çoğun işlerini kılıç tüzüm özelliği tuluk namayan kılındı. Yezgiliki yezlani zamani velaştırış, cungoçi zamani velaştırış umumiyeti ve süptüge münasetlik bulup, Başucu Xi Jinping ızcıl köngül bülü vatkan çoğun iş. 6 ayda Başucu, Shandong ülkesi Dezhou şehri Lengjin rayonu Benlin bazarının Dongyuja kentine mahsus berip, Şucay'nın yazının işi doğrusudaki hizmet dokulatını anladı. Hem etiz başlarına berip, açlık tergucu çoğun aileler, yezgilik maşinleri meşgul açıları, yezgilik teknikler bilen samimi pikir almıştırdı. Bu yıl dövletimizin yazlık açlık mahsulat miktarı tunca kıtım 300 milyar çıngdan aştı. Yazlık açlıktan mol usul eliş asan kolgu kelmedi. Bu cüngoluklarının tamak meselesini özümüzge tayinip belkiliştiki strategilik teşebbüskarlıkımızı namayan kıldı. Açlık bir hatarlıki, energiya bir hatarlıki, kesb zanciri, təminat zanciri bir hatarlıkini yaxşı qoğdaştın tartıp, Cüngo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun apetin müdafiyeleniş, apetin zinini azaytış, apetin kutquzuş iktidarını östürüş doğrusudaki kollektif ügünüşkice, bu yıldın bu yan Başucu Xi Jinping terakiyat bilen xavipsizlikini bir tutaş pilallab, iqtisat ve cemiyet terakiyatının evrişimlikini özlüksüz aşırıp, 15. 5 yılının başlanışının uzakça muqum ilgirlişini qoğdadı. 7. 15. günü Devletlik Statistik İdarisi sallıq məlumat elan kıldı. Aldınqı 20 yılda işki işləp çıxırış umumi qiymeti 69 trilyon 600 milyard yöngi yetib, özgərməz baha boyca hesablağanda oxşaş məzgildikidin 4.7% aşdı. 7 ayının 30 günü Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın açtı. Yığında mundaq dep qaraldı. Bu yıldan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya Merkezi Komiteti bütün partiya, bütün memleketdagi her millet xalqını cesaret bilen ilgirilab, baturluq bilen kürash qilishqa ittifoqlashtirib ve yetekləb, dövlət içi xalqaradan ibaret işki umumiyetini bir tutaş pilallaşdı çıng turup, terakkiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş pilallab, türlük taşkı zərbə ve işki qiyinçiliği ünümlük taqabıl turup, dövletimiz iqtisada da kuvvet yeniliniş, kurulma sərxillişki qarab terakki qilish vəziyetini barlıqı keltirdi. Bu, test kolgı kelgen iqtisadının 20 yıllık məlumatdi. Şundaqla başlaş ve qadamlı ilişdiki mühim netici bulup, bütün yıllık iqtisadi ijtimai terakkiyat nişanını işqaşırış üçün yaxşı asas saldı. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti, Devlet Uçur Merkezi'nin tədqiqatçısı Wei Qijia mundaq dedi. Yuqori sifatlik terakkiyatta kolgu keltirgen neticelerimiz tigi tektedin etkanda yolda Xi Jinping yadroluqidagi Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberlik edin boldi. Bu yıldan bu yan, Başucu Xi Jinping, cüngoçi zamanı birlaştırışkı türkü buluş, yuqori sifatlik terakkiyatka türkü buluş yükseklikede turup, bizning işki maharetini kandaq çapalıq yetildirişimiz, özümüzni kandaq yükseldirişimiz doğrusu da bir qatar iniq tələblərini oturğu qoydu. Başucu'nun bu iniq tələblərə əməl qılıb, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizni yaxşı qılıb, tüzülmə mexanizmimizin əvzəllikini cari qıldırsaqla, xəvb-xətər, xırslani arq-arqıdan yenələyimiz. Cungo'nun işlərini yaxşı qılışının aşqıçı partiyada. 15-ci 5 yıllıq planını işqaşırışda əmili işləşki tayiniş aşqış. 7 ayının 1-ci günü Cungo Kompartisi qurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığınında Başucu Xi Jinping bütün partiyaya işənişini çıngıtıp davamlıq köreş qılaylı dəb çakırıq çıxardı. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. Vaqıt saxlap durmaydı, tarix saxlap durmaydı. Bütün partiyadaki yoldaşlar cəzmən əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çıng saxlap, cəzmən kəmtər, ehtiyatcan bulub, cəpağı çıdap köreş qılıb, cəzmən köreş qılışqa cürət qılıb, köreş qılışqı mayır bulub, bütün memleketki her millet halkıga yakından tayinip ve ulanı istihbaklaştırıp ve yetekleb, yeni musabige cesaret bilen atılınıp, yeni devirde töhbi yaratıp, tırışıp yeni tarihi şallık neticelerini yaratışı gerek. Vakıt küreşçilerge mensup, tarih algı ilgirlikçilerge mensup. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin küşlük rehberligida, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkı tolup taşkan işeş bilen, sosyalistik zamanı velaşkan kudretlik devletini umumüzik kurup çıkış, Cunha milletinin uluq gülünüşünü işqaşırış uluq var nişanıga karab, cesaret bilen ilgirlemekte.

Qadirlik dostlar, hazırki yaşlar neyim üçün özü optimobilini yuyuşunu yaxşı gördüğün bulup kaldı. Tövende bu vaxtki xabirimiz dekhtanlarda buludu. Özü yuyuş, nazarat kılgan adam bulmasılıq, 24 saat uçuq duruş. Sallıq məlumatı körüstülüşçe 2023 yıldın 2026 yılgıca Memleket boyunca avtomatik avtomobil yuyuş tor noktalarının yıllık oturucu iş süreti 35% boğun. Hem yerini kaplıgan avtomatik avtomobil yuyuş uyu, xuddi şamalga oxşaş yaşlarının kalbini lərzigi saldı. Bədənçi noxturuş kartısını avtomobil yuyuş kartısıga almaştırganda, avtomobil yuyuş yaşlığa yeni sayfı içip verdi. Saat 21'den 22 geçe avtomobil yuyuş orunda boş orun var. Avtomobil yumakçı boğala tızımlatanla, pekat 2 nəfər bilalı çəklindu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Talondiki ichkili kodni sayli sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını körelayimiz. Hatırcam situal alayimiz.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayimiz.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
9: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayimiz.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ürümçi şehirdeki bir öymülük soğudu merkezindeki satkın öy ilgilerinin uçurunu haynağı sitip cazalandı. Bu vaxtki mezmun dikten adı bolsun.

0: yolu ve Kırgızistan-Cungo dostluk münasibetinin yeni reştisiga aylandırışını halaydı. Reis Xi Jinping otturgu koygan tört joñ dünyavi teşebbüs her kaysı devletlerinin orta hırsqa birlikte takabıl durup, tehimi adil, mukim, halkara tertip ornatışıga paydalıq. Kırgızistan Cungo bilen Birleşken Devletler Teşkilatı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Cungo Ottır Asya Mekanizmi, Dünya Süni Akıl Hemkarlık Teşkilatı Katarlık köp tereptik supalarda zıç maslaşıp, dünyanın tınıştıkı ve mukimlikini birlikte koldaşını halaydı. Japaro, Kırgızistan hükümeti ve halkı vakalıten, Cungo Şizan Jilong'un Latk Şehirlik İkın Apitigi uçurgallıkı münasibeti bilen samimi hal sordu. Xi Jinping bunun rahmet eytti ve mundaq dep körsetti. Cungo partiyası ve hükümeti, devlet içi ve sırtıdaki alaqı üzülüp kalganlarını izdeş, kutkuzuş, apet kuşurgan ammini yetkep orunlaştırış, yardarlarını kutkuzuş ve işkilemçi apetinin olduğunu eliş katarlı hizmetlerini bütün küçü bilen yakşı işlevatıdı. Şundakla Nepal'a ciddi yardım verdi. Cungo'nun apet üstüdün galbi kılıp, yurt makanını kayıt kuruş, iktidari ve şençisi ba. Söhbettin kiyen işki devlet başlıkları, Cungo Halk Cumhuriyeti bilen Kırgızistan Cumhuriyeti'nin yeni devirdeki umumüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini yukur süpetlik ravajlandırış togırsıdaki birleşme hitap namesi. Cungo Halk Cumhuriyeti bilen Kırgızistan Cumhuriyeti'nin mengü inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesini birlikte imzaladı. İki tarafının meblağ siliş, katnaş, tamojna, dost şehirle katarlık sağladı ki, iki taraflık hemkarlık ücretlerini almıştırışıga guvah boldu. Ziyaret mezgili de iki taraf yine pen, teknika, maarif, adımiyet, taratko katarlık sağladı ki, 20'den artık hemkarlık ücreti imzaladı. Şu gün üçte Japaro bilen Japarova, inaklık sarıda Xi Jinping ve Pınlıyuan Şerifi'ye karşı eliş siyapeti ötküzdü. Сәйчі ваңи қатарлықла үйқұрқы палиетлігі қатнашды.
1: Станцымыз қабірі. Дөлет рәйісі Xi Jinping шүжай вақты 8-й айның 31-й күні түштін кейін Бішкекте 2026-й йыллық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты башлықла иығынығы қатнашыш мәзгілді Русия зонтоңы Путин білен көрішді. Xi Jinping мұндақтап көрсетті. Бұл ел 5-й айда зонтон Путин Джунгуда дөлет ішілі зияратыды болды. Biz strategiyelik yüksəklik və yıraqni körərlik bilən, iki dövlət münasibətini texımı yuqarı süpətlik, texımı yuqarı səviyyədə tərəqqi qıldırışını orunlaşdırıb, yeni vəziyyətdə Cungo bilən Rusiyanın hər qaysı sahələrdəki həmkarlığını çoğqırlaşdırış toğırsa da ortaq tonuş asılı qıldıq. İki dövlətinin məsul tarmaqları pahalı əməlliləşdirib, nurğun nəticələrini qolğa gəltirdi. İki tərəfinin almaşdırış, həmkarlığı, cüş orub, ravajlanış vəziyyətini saxladı. Bizden strategiyelik yetekçilikimiz ve iki tarafının ortak tırışçalıqı da Cungo-Rusya münasibetinin tərəqiyyat asasının teximi müstəhkəm, qadımının teximi puxta, istiqbalının teximi parlaq boludağılıqı işinəmən. Xi Jinping monolanı təkidlədi. Hazır dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağın zor özgürüşdən sürəti tezləşi vatıdı. Xalqara vəziyyətki inıqsız, mülçərləş qiyin amılla körünərli köpəy vatıdı. Lekin hər qaysi dövlət xalqının tinçlik, tərəqqiyat, həmkarlıq, ortaq payda elişqi bolğan intilişi özgərgini yox. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rayon muqimliqini qoğdaş, rayon tərəqqiyatını ilgiri sürüş muyim burcini zimmisigə alğan. Xi Jinping monolanı təkidlədi. Cungu Rusiyanı öz işçigə alğan hər qaysi tərəflə bilən birlikdə, təşkilatının tərəqqiyat uluq planını ortaq kengişib, təşkilatının muqim, uzaqçı ilgirlişigi küş qoşub, dünyavi idari qılış ıslahatıqı yetəkçilik qılıdıqan, barabər, tərtiblik bolğan dünyanın köp qutublişini alğı sılcıdıqan küşünü zoraytışına xalaydı. Putin monolanı bildirdi. Davalğuş buluvatqan mürəkkəb xalqara vəziyyət aldıda Rusiya bilən Cungu umumyüzlük strategiyelik həmkarlıqını sicil çonqırlaşdırıb, barabər boluş, özara işiniş, özara qollaşdı çıntırdı. Hər qaysi sahalardaki həmkarlıq tez tərəqi qıldı. Rusiya Cungu münasibeti dövlətlə ara münasibətinin ülgüsüge aylandı. Rusiya Cungu bilən yuqur qatlam alaqısını saxlap, soda, energiya, sanayət, qatnaş, pəntexnika qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını küçəytib, adımiyyat alaqısını quyuqlaşdırıb, iki dövlət münasibeti də üzliksiz yeni nəticələrini qolğa kəltürüşkə türtkü bolışını xalaydı. Her qaysi taraflarning o'rtaq tirishchanligida Shanghay hamkorlik tashkiloti muhim xalqaro ta'sir kuchiga ega, jonliq, yuqori unumlik rayon hamkorlik supasiga aylandi. Rossiya bilan Jungu tashkilot ichidagi ittifoqlik hamkorlikni uzluksiz kuchaytirib, yetakchilik rolini joriy qildirishi kerak. Rossiya Jungu bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kesak oltin mexanizmi 20 davlat guruhi qatorliq ko'p taraflik mexanizm ichidagi moslashishni kuchaytirishni xohlaydi. Jungu'nun Asya Tinch Okean rayonu iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari berasmiy yig'inini yaxshi o'tkazib, dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishini birlikda qo'llashini qo'llaydi. Ikki davlat boshliqlari yana o'rtaq ko'ngil bo'ladigan xalqaro rayon masalalari to'g'risida fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan keyin davlat raisi Xi Jinping Bishkekda 2026-yillik Shanghai hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashish mazgilida O'zbekiston zungtungi Mirziyoyev bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil Jungo bilan O'zbekiston umumyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabati o'rnatganligining 10 yillik. Bizning o'rtaq yetakchiligimizda ikki davlat munosabatining sifati o'stirilib, darajasi yuqori ko'tarilib, har qaysi sohalardagi hamkorlikda mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Jungo O'zbekiston taqdir o'rtaq gavdasi qurilishida ko'rinarli natijalar qo'lga keltirildi. Jungo O'zbekiston bilan birlikda strategiyalik o'zaro ishonishni mustahkamlab, o'zaro naf yetkazadigan hamkorlikni chuqurlashtirib, Jungo O'zbekiston munosabatining yangi oltin 10 yilini birlikda yoritishni xohlaydi. Xi Jinping munulani ta'kidladi. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jungo bilan O'zbekistonning do'stligini chuqurlashtirishga kuch chiqarish maydoni qat'i tavranmaydi. O'zbekistonning o'z ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishini avvalgidekli qo'llaydi. Ikki taraf qo'l tutishib tirishib, ikki davlat hamkorligidan iborat cho'ng ishni yaxshi qilishi Jungo, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilishini yuqori sifatda olg'a siljitib, sun'iy aql, cho'llishni tuzash qatorliq hamkorlikni kengaytirib, o'zaro manfaat yetkazib teng foyda elishda ching turish kerak. Ikki davlat yerliklari almashtirish qizg'inligini oshirib, o'zaro madaniyat markazi qurishni tezlatib, ma'arif, namratlikni azaytish qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, el qalbini tutashtirishni ilgari surish kerak. Ikki tarafning qonun ijro qilish, xavfsizlik hamkorlik mexanizmidan yaxshi foydalanib, uch xil kuchga birlikda zarba berib, xavfsizlik mudofaa sepini mustahkamlash kerak. Shanghay hamkorlik tashkilotini qurg'uvchi azod davlat bo'lib sifati bilan Jungo bilan O'zbekiston Tianjin boshliqlar yig'inining natijalarini amaliyalashtirishga birlikda turtki bo'lib, rayon taraqqiyoti va gullanishini ilgari surish kerak. Mirziyoyev munulani bildirdi. Jungo'ning rais Xi Jinpingning rahbarligida uzluksiz zo'r taraqqiyot natijalarini qo'lga keltirganligini qizg'in tabriklayman. Dunyoviy xirisqa qatti ishonch bilan taqobil turamiz. O'zbekistonning Jungo'chi zamonaviylashtirishning parloq istiqboliga to'liq ishonchi bor. O'zbekiston bilan Jungo chuqur do'stlikka ega. Boshdan oxir bir-birini tushunib, bir-birini qo'llab keldi. Rais Xi Jinpingning Iroqni ko'rarligi O'zbekiston Jungo munosabatiga keng bo'shliq ochib berib, ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligini umumyuzlik taraqqiy qildirishga yetakchilik qildi. O'zbekiston Jungo bilan bo'lgan munosabatni qat'iy rivojlantirdi. Xalqaro vaziyatning o'zgarishi sababidan o'zgarmaydi. Jungo bilan birlikda siyosiy jihatda o'zaro ishonishni kuchaytirib, savdo selinmini kengaytirib, yezi igiliki, qatnash, energiya qan mahsulotlari, pan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtirib, odamiyat aloqasini ilgari surib, uch xil kuchga o'rtaq zarba berib, ikki taraflik munosabatning texnik zo'r taraqqiyotga erishishiga turtki bo'lishni xohlaydi. O'zbekiston bir jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni yuksak e'tirof qiladi. Jungo bilan birlikda Shanghay hamkorlik tashkilotining taraqqiyotini ilgari surib, xalqaro adillik va haqqoniylikni o'rtaq qo'g'dashni xohlaydi.
1: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan keyin davlat raisi Xi Jinping Bishkekda 2026-yillik Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashish mazgilida Mong'oliya zungtungi Xorilsoq bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Mong'oliya tog' daryolari tutishib turadigan qo'shni davlatlar. tinch billa turish, o'zaro hamdam bo'lish, hamkorlashib teng foyda elish boshdan oxir ikki davlat munosabatining asosiy va negizi. Jungu Mongoliya munosabatini atrof diplomatiyasida davomliq muhim o'ringa qo'yib, Mongoliya bilan birlikda strategiya jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini cho'nqirlashtirib, al qalbini tutashtirishni ilgari surib, ikki davlatning umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatiga texmi ko'p hayotiy kuch qo'shib, Jungu Mongoliya taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga turtki bo'ldi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Ikki taraf Jungu Mongoliya munosabatini rivojlantirishning siyosiy asosini mustahkamlab, qarshi tarafning mustaqilligi, egalik huquqi va zamin butunligiga, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan muhim ishlarga o'zaro hurmat qilishi kerak. Jungu Mongoliya bilan taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, savdo aloqasini ravonlashtirish, energiya, kon mahsulotlari qatorliq an'anaviy hamkorlikni ilgari surib, yashil kon mahsulotlari, sun'iy aql, raqamlik iqtisod qatorliq gullanma sohalaridagi hamkorlik yo'shirin kuchini qezib, texmi ko'p o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining ish nuqtasini barpo qilib, o'zlarining zamonaviylashtirish yo'lida tang ilgirlashni xohlaydi. Mongoliyaning Jungu mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dishini umid qilaman. Ikki taraf yana ko'p taraflik moslashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, dunyoviy xirisqa o'rtaq taqabil turishi kerak. Xurulsuq munolani bildirdi. Mongoliya bilan Jungu do'st qo'shnilar. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, ikki davlat boshdan oxir o'zaro hurmatlab, o'zaro ishinib, inoq qo'shna va yaxshi do'stlardan bo'lib keldi. Jungunun taraqqiyoti atrofdagi davlatlarga zo'r fursat yaratib berdi. Osiyo va dunyoning taraqqiyotiga yetakchilik qildi. Jungu bilan bo'lgan do'stlik, hamkorlikni cho'nqirlashtirish Mongoliyaning diplomatiya siyosatining bosh fangjini. Mongoliya Jungu bilan siyosiy jihatda o'zaro ishonishni uzluksiz mustahkamlab, savdo silinma, sanoat, yez egiligi, konchilik, yashil iqtisod qatorliq jihatlardagi hamkorlikni qo'yuqlashtirib, ikki davlat munosabatining uzluksiz yuksalishiga turtki bo'lishini xohlaydi. Mongoliya bir Jungu prinsipiga qat'iy amal qiladi. Tayvan Jungu zaminining ayrilmas bir qismi. Xinjiang, Xizang, Shanganga aloqador masalalarning hammasi Jungunning ichki ishi. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 cho'ng dunyoviy tashabbus va insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilish ideyasi dunyoning tinchligi va xavfsizligini qo'g'dash, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surish, dunyoviy xirisqa taqabil turishda muhim ahamiyatga ega. Mongoliya Jungu bilan birlikda buni amaliyotda ko'rsatishni xohlaydi. Saychi Wang Yi qatorliqlar yuqoriqa ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinpingning rafiqasi Peng Liyuan shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan burun Bishkekda Qirg'iziston zungtungi Japarovning rafiqasi Japarova bilan birlikda Qirg'iziston Jumhuriyati Davlatlik tarix muzeyini ekskursiya qildi. Peng Liyuan Japarova bilan birga mehmonlarni qizg'in do'stona kutib olish o'yinini ko'rdi. Arqadan ikki davlat boshliqlarining rafiqalari Qirg'izistonning an'anaviy madaniyat ko'rgazmasini birlikte ekskursiya qildi. Peng Liyuan munolani bildirdi. Muzeyga tizilgan kiyim-kechak, to'qilgan gilam qatorliqlarning hunar san'ati nafis, ranglari mo'l bo'lib, Qirg'iz millatining uzoq tarixiga ega qo'l hunarvanchilik an'anasi va o'zgacha turmush urf-odatini namoyon qilib berdi. Jungo bilan Qirg'iziston an'anaviy madaniyatni qo'g'dash va uning varislik qilishga ahamiyat beradi. Jungo Qirg'iziston ichki davlatning odamiyat aloqasini uzluksiz kengaytirib, al qalbini tutashtirishni ilgari surishini umid qiladi. Ichki davlat boshliqlarining rafiqalari yana Jungo Qirg'iziston ichki taraf birlashib o'tkazgan go'zallikdan tang hozirlanish Jungxuaning qadimiy madaniyligi san'at ko'rgazmasini ekskursiya qildi. Ham Qirg'izistonning milliy alohidlikka ega kiyim-kechak ko'rgazmasini ko'rdi. Har ikkalan Jungo Qirg'iziston ichki davlatning madaniyat almashtirish, o'zaro o'rnak elishni faol ilgari surdiganligini bildirishdi. Qirg'iziston Jumhuriyati Davlatlik tarix muzeyi Qirg'izistondagi eng yuqori darajalik davlat muzeyi bo'lib, muzeyda saqlangan madaniyat yodgorliklarida qirg'iz millatining taraqqiyot musobisi xotirlangan.
1: Stansimiz xabari. Izdanish jurnalining 9-oyning 1-chi kunidagi 17-chi sonida Jungu Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh shujisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Xi Jinpingning партияны башқұрыш,

0: Tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, yekılgı gaz, su bilen temilleş, su çıkırıp yetiş, paskını su, par bilen temilleş katarlık, turbu tor bilen universal turbu koridoru otursudaki cipsalaştırışını küçeytip, umumi ünümünü östürüş. Kuruş bilen başkuruşka tan ähmiyet berişini gevdilendirip, yenilik yartış üstüde paul ızdınıp, imkaniyetlik sıcıl bolgan kuruluş yürüştürüşünü işkaşırış. Süpet bir xeterlikini kuruluş yürüştürüşünün pütkül ceryanıgı sındırıp, bir xeter, şençilik, el rayı kuruluşunu berpa kılış gerek. Yığında sodiyer çakırıp, meblağ celip kılışının yukur süpetlik terakiyatını ilgari sürüşkü alakadar hizmetle tətqiq kılındı. Yığında mındaq dep görüstüldü. Sodiyer çakırıp, meblağ celip kılışını kılıplaştırış, memleket bu içe birlik gelgen çoğun bazar kuruşunun muhim mezmunu. Hükümetnin sodiger çakırıp meblağ celip kılışka ilham beriş ve çekleştiki konkret herkitini aydınlaştırıp, türlü hizmetlerini inçke çin tutuş. Yerlik hükümetlerinin iktisatını ilgir sürüş herkitini yenimi kılıplaştırıp, sodiger çakırıp meblağ celip kılış hizmetinin muhim noktasını, ticaret muhitini serhillaştırış, kesip ekologiyesini yitildiriş, yukur seviyelik memuriyet mulazimeti bilen temilleşki karıtış. Karxanalarning amaliy qiyinchiligi masalalarni hal qilishiga tashabbuskorlik bilan yordam berib, karxanalarning taraqqiyoti uchun texima odil, texima hayotiy kuchga ega bozor sharoiti yaratib berish kerak. Yig'inda Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining bosh ilish boshqurish qonuni tuzilma loyihasi muzokara qilindi va prinsip jihatdan ma'qullandi. Loyihani mamlakat xalq qurultoyi doimiy komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Baj ilish başkuruşunu kanun bu iş teşkillep, baj kanununu icra kılış herkitini kalıplaştırıp, baj tapşuruş mulazimetini küçep serhillaştırıp, baj tapşuruşçularının kanunluk hukuk menfaatini kogdaşını yenemi küçeytip, baj yükünün adil buluşunu üzlüksüz ilgiri sürüp, maliye baj idare kılışını mükemmelleştiriş gerek. Yığında Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatının iqtisadi tepçiş kanununu yolgu koyuş nizami tüzdül mulayesi karap çıkılıp makullandı. Yığında mındaq tep görüstüldü. Bu ketimki nizamga tüzdüş kirgüzüşüne pürsat bilip, iqtisadi tepçiş ıslahatını yanımı çoğunkurlaştırıp, iqtisadi tepçiş kiliş, tüzdüş mesuliyetini çıngıtıp, iqtisadi tepçiş kiliş, nazaret kilişinin ünümünü sicil östürüş gerek. Yığında yeni başkışla tətqiq kılındı.
1: Stansımız xəbri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı 8. ayının 31. günü Beycin Xalq Sarıyı'da Avustriya Xalq Parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilen söhbət ötközdü.
0: Stansımız xəbri. Memleketlik Siyasi Kengaşının reisi Van Huning 8. ayının 31. günü Beycin'da Avustriya Xalq Parlamentinin başlığı Rosin Kraniz bilen görüşdü.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Goyanın muavin zonlisi Din Shuexiang, Rusya Federasiyası hükümetinin təklifiga binaən, 9-cu ayının 2-ci günüdən 4-cü günügəcə Rusiyaya berib, 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbərigə qatnışıdı. Həm Jongo Rusiya Silinma Həmkarlıq Komitetinin 13-cü qetimlik yığını, Energiya Həmkarlıq Komitetinin 23-cü qetimlik yığını və 8-cü növbətlik Jongo Rusiya Energiya Sodu Münbərini ötküsüdü.
0: Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Sacap var.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kanada bilen Amerika'nın soda söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika doları kıymetindeki Kanada tavarlarının 50% tamojni beji alıdığalıkını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüden başlap Amerika'dan ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojni beji alıdığalıkını cakardı. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür katarlık mesulatlarının elinidigan import tamojni bejini 50%-ki östirdigallıkını jakarladı. Kanada, Amerika'ya karşı konkret tedbirlerini nait tezla ilan kılıdigallıkını bildirdi. Tahlilçile mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi ehvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki katarlık cihetlerdeki küsünüşü, işki devlet soda münasibetinin yönülüşünü belgileydi. Ciddi vaziyetinin küçüyüş mümkünçiliki ve soda söhbetini esliki keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iqtisadi cihette küsünüşüdü. Yani kimning iqtisodiy zarbiga teximi bardoshlik bera oladiganligi jihatida kuchsinishdi. Amerika savdo ministrligining sonliq ma'lumotiga qaraganda, o'tgan yili Amerika bilan Kanadaning mulozimat savdosini o'z ichiga olgan ikki taraflik savdo summasi 900 milliard Amerika dollariga yaqinlashib, yer sharidagi eng cho'ng ikki taraflik savdo munosabatining biri bo'lib qolgan. Amerika Kanada'nın en çok eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mülazimetinin en çok xeridari. Kanada'ya nispeten etkanda Amerika'nın tamojni beji tedbiri sulyov boyumla, elektr maşinalar katarlık kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çok bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mutaxassislarının mölçerlişçe yeni tamojni bejinin Kanada'ya bolgan kısqı muddetlik zərbisi çoğ emesken. Lekin eğer uzak muddet davamlasa, Kanada'da 90 min hizmet oranı yok olup, pul pahallıqı nispeti 4% giyit ediken. Bu yıl ve kiler yili iqtisatının eş süreti ayrım-ayrım 0.10-2 ve 0.10-3 poin tüvelleydiken. Amerika keyin 3 iliş xarakterdeki başka tamojni bejini ilan kılsa, Kanada texim zor zərbige uçuraydı iken. Amerika'ya nispeten etkanda yeni tamojni beji Amerika ayilleri ve karxanalarının ticaret tənərxini aşırıp, pul pahallıqını eğirlaştırıp etdi. Onun üstüge tamojni beji siyasetini oldun mölçerligili bolmaslıq, soduğa alaqadar kesiplerinin işensisige eğir zərbi berdi. Kanada bilen çigralını dıgan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. Bu ştatının başlıkı Gerichin Vetmer munulanı bildirdi. Kanada'dan elini dıgan bajını köpeytiş, Michigan ştatıdaki aile ve karxanaladın elini dıgan bajını köpeytişki beraber bulup, Amerika avtomobil yasaş sodigerleri texim köp xadım kıskartışkı duç geludu. IT Yerşar Bazarı Analizcisi Nick Tevidal mundaq dep qardı. Kanada Amerika otursudaki soda sürkülüşü köp qetim yüzbədi. İki tərəf iqtisadi cəhətdə bərdaşlıq verilməy, soda söhbətini əsligə keltürüşü, yəki məlum kelişim hasıl qilishni ilgari sürüşü mümkün. İkincidən siyasi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimning siyasi asosiy gavdisining teximi qattiq bo'lishi jihatida kuchsinishdi. Navbatda ommaviy fikr umumiyuzlik Trump hukumati teximi zo'r siyosiy besimga uchraydi deb qaradi. Kanadaning sodida Amerikaga qarshi turishi mutlaq ustunlik bilan davlat ichidagi siyosiy o'rtoq tonish bo'lib qoldi. Siyosiy sahnada Öktici partiyanı öz işçik algan Erkays partiye gruplarının umumüzdük kollışığı erişti. 70% halk amısı Kanada-Amerika sodu söhbütüdün çekinip çıkışını kolladı.
Канада зунлиси Карниге нисбетен айтканда, Америкага каттык коллук кылыш унун коллаш нисбетине көрүнөрлүк өстүрдү. Канада халкы чыдап туралмайдыган соода келишимине имзалаш илип келген сиясий хатер, таможни бежи илип келген иктисадий хатердин хелили чоң. Американын Канададын яңы таможни бежи илиши өкмөт соода саасындагы көп саллык затларынын караштырышыга учурду. Yine Amerika Walcott'si gezdi terpidin, Amerika'nın bugünkü kadar en ahmakanı soğudu uruşu dep ataldı. Karşı turguçula Demokratla Partiyasını öz işçigi eliple kalmay, bunun işi diyene 11. aydaki otur mezgillik saylamda mağlup buluştun ensireydiğen Cumhuriyetçiler Partiyasının parlament azaları ve ştat başlıkları mı ba? Ilgiri Trump'ın yardımcısı bolgan sabık muavin zuntun pensi aşkar aldı. Şu tapta en ihtiyaclık bolmağını Kanada bilen bolgan soğudu uruşu dedi. Angliya İktisatçunasla jurnali mındak dep kardı. Amerika'nın otur mezgillik sayılımının yıkılışı gəgişip, yeni tamojni bejinin zərbisi Amerika'nın pulpahallıqı. Karxana ticareti ve iş kuruluş besimi de yenime eksiydi. Karniye'nin taktikisi bu meselelerini Amerika'nın devlet içindeki siyasi zerbi dolkunuğa aylandırıp, ahırda Trump hükümetini söhbet üstülüge kaytip gelişki mecburlaydı. Üçüncü, təsir küçü cihette küsün işidu. Yani söhbet yitekçilik kılış hukukunu kim kontrol kılış cihette küsün işidu. Yakınki iki günde Kanada bilen Amerika'nın ehvaldın haberdar zattırı ve taratkula söhbetinin buzuluş sebebi ve kalayma kalışıp geçiş ehvalini arka arkadın aşkarlap, Kanada bilen Amerika'nın söhbetini esliği keltürüş, hatta kelişim hasıl kılış istikbalının iniksizlikini aşırıp etti. Birinci, Amerika söhbet kollektifinin işki kısmıdaki yetekçilik hukuki kalaymakan. Karni söhbet buzulgandan keyin Amerika hükümetinin pozisiyasının birdek emeslikini bildirip, Kanada'nın Amerika Soğudu vekili Girir ve Soğudu ministri Lutnik'ten erişken uçurlarının mürekkep, hatta bir-birge zıt işkellikidin beşaret bedi. Nurgun haberdar zatlarının tarat kulağı aşkarlışça söhbetinin aldınkı mezgilide Amerika, Girir'nin yetekçiliki de bir mehel Kanada bilen kilişim asıl kılışka yıkıllaşkan. Bırak söhbetteki sanayet sahası geçetişlik bir kısım soğudu siyasetige Amerika soğudu ministerliği mesul bolgan. Lutnik kilişim ramkısı da metal işlep çıkırış sahası da Kanada'a nispeten şert bekken bolup getipdu. En ahır kıpeytte bunun arlışış hem de besim işiltiş sebebidin söhbet buzuldu dedi. İkinci, Amerika'nın yetekçilik üstüde izlenişi bağansır zor tosalgı uçurdu. Karne monulanı bildirdi. Amerika, Kanada'nın başka devletler bilen öz aldığı soğudu kelişimi imzalaş iktidarını çeklemekçi boldu. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan her kandak kelişimde Kanada'nın bu cihetteki iktidarının çeklimigi uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Tahlilçile mundaq dep kardı. Amerika soğudu söhbetide daim üçüncü taraf bilen bolgan hemkarlıkını çekleş katarlık talepla arkalık soğudu sahasını dairesinin halkı başkuruş üstüde izdinidu. Lekin bağı ansırı köp soğudu hemraları Amerika'nın bu usuluğa yüksek hoşar buluşku başıldı. Şivisiyanın sabık başveziri Karl Bildit, Kanada soğudu söhbeti de Amerika bilen Türkçe aleydiğallıkını namayan kılıvatı doğu dedi. Onun mölçerlişçe bu usul Avrupa İhtipakı bilen Japonya'nın ilgiri Amerika'yı bolgan yumuşak kolluk kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylanışını keltürüp çıkardı. Kanada Toronto daşösünün siyasi şunaslık pehri profesörü Nelson Weissman mundaq dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerinin oyunu özgertişi mümkün.
домино картасы үнүмүнүн көрүлүшүнө четке каккылы болмойт. Америка бултур кең көлөмдүү таможня беже саясатын жолго койгондон буян Канада азыркыча Америкага махиятлык соододо каршы туруш тадбири колдонган бирден-бир тараккый тапкан дөөлөт болуп калды. Багаан сыр көп дөөлөтлөр унун Америка менен болгон соода аракетине диккет кылды ва унундан өрнөк алды.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarına karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda bir qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Üçüncü günü mü oxşaş ahval yüz berib, eri yastıq bilan yotqanı qoltuqqa qıstırıp çıqıp, qaranğıda uçıp yürgen heliqi çevinin avazını tanışap yatqaş, tamdın kelibatqan avazdaki yeni bir qanuniyetni bayqap çıqdı. Şunondan keyinki 4-nji ve 5-nji günü keşte, o özünü bilipla yastıq bilan yotqanı kötürüp, yandaki öyge çıqıp getdi. O, qaranğının tımtasıqda qondığan jay izdep, boşlukta uçıp yürgen çevinin avazdın bir xil xatırjamlik tapqandak boladı. Lekin vaqtning uzirishi bilan u xotinning ansirashga boshlagan edi. U xotinining tamdan dökül degan ovoz keldigan uyda yolg'iz yetish mumkinchiligini qanchalik darajada ekanligi ustida o'ylandi. Amaliyotda uning xotini aslida qo'rqinchoq edi. Uning eng gumonni qo'zg'aydigan yeri yaqinning yoki u hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketayotdi. Odatda eri endi bu misi qo'rqib uxlayolmaydigan xotini Tamdın dökülügen avaz kildiğen yatak öyde onun hemrahlıqsız mı hatırcam uxlap atattı. O, bulup ötken işlanın aldı kayını bir-birge bağlap oylap gördü. Xotunu təkeşken de helik avazın payda buluşu. Hatta keyin onun taraqi kılıp, ikisi bir yer kayandı mı avaz payda bulduğun halatki özgürüşü. İkisi ayrılığında avazın yokap gelişi. Muşlanı oylayan seri, onu teki yetkili bulmaydığın bir xiyal qiynap, Kallısı hudi çekişip tek kadırmaşlaşıp getdi. O, oyan oylap, buyan oylap, ahri şundaq bir yekünge keldi ki, bu işla cazmen hudunun onu yendi yatkızmasık üçün oynağın oyunu buluşu mümkün idi. Onun oyece erdin jaq toyğan ayalı onu başka öyge çıxır bitip, özü yumşaq döşekte xatırcam uxlamaqdı idi. O, hudunun karvatı əni şundaq kerlip yatkan haldını köz aldığı keldirdi. O, bu oyun dəlləş üçün bütün deyiqtini şiğip tamının o tərbetki avazı kulaq saldı. Bıraq, nəge konuşunu bilmək uçup yürgen yelikçi çevinin gecildiğin avazdan başqa heç qandaq avaz anlamaydı. O, közdegen nəticəyə erişemeyen də qılatdı. Bıraq, yanını buldu qınmasıq ne? Bu işini cazmən eniqlap çıxışını talıb aldı. Şu oyunun törküsü də orundan çaçırap tördü də işini içip koridorga çıxdı. Güz-güz dəsəb yataq oyunun işigi aldığı kəldi də tutkuşunu gəzəb bilən qamalıdı. Dekin işigini avaylap açdı. Çünki o qoli tutkuşunu məhkəm sıqımdığandıla xotunun şerin uyqusunu buzub qoymasını oylağan idi. Qaranğılıqdan yeqimsiz pışıldığan avaz kilətdi.

Bu avazdan özge öyle hiç kandak avaz ne. Hatta çevenin gecildiğinin anğılı bulmaydı. O astam yanıp karvatının yenige geldi. Ayalı bara yanğı örülüp yetip ağan idi. Dəl şu çağda o xotunun meşildap yığılıp atkan avazını anlap kaldı. Yanışıp karap bakmakçı boldu yu, onunla yıkın kese tamının döküldap kedişten korktu. Xotunun aramıdı koyuş üçün putunu uçup dəsap işik tarafı karap mağdı. Naya! Tosatın ağlanan bu avazdan uşunda katlıq çöçüp kettik ki, tamdaki döküldüyen avazını tuncu növet ağlandı mı, bunçilik korkup kettmeyen yi. O orunda şapada toxtap, teğe cevap veriş gülgürmeyle xotunun sualını yen tekraldı. Naya mağdanız da vatı mən? Özümün uyuya, dedi onun ayıdı urğuluk kılıp. Boldi, kaytıp gelin. O, xotunun buyruğuna cevap kaytırmay, oyunup durup kaldı. Andın aldırmay akığı örülüp, ayalığı yüzlendi. Derizden çüşüp durgan koç çıraklarının kovaşı olısta, karvat libede özü karap ulturgan xotunun samasını gördü. Siz bulmuşsunuz, mən yalğız korkudikken mən. O xotunun bu sözden nemişki yığılğalıqının sebepini bilgendek bulup, onunla içi ağırdı. Xotdi, birisi akısın yengil iştirgendek, xotunun aldığı berip kaldı. Siz yok, ne çükün buldu hatırcam uxlayamadım. Onun mehribanlığı kozgılıp, ixtiyarsız xotunun çaşlarını sıladı. Erinin bu işten təsirlengen xotunu, onu çıngıdı kucaklıvağın şubbeytte, o nemişki tamdan yelik avazını anlamaydıqalıq üstüde oyunu atattı. O, bu işten ğalitli kes kılıp, alkınını tamdan üstüge koydu. Tamdaki yelik kişinin tenini şürken durduğun suğuk yokap, bütünlay əsliki halde qaytkan idi. Şu günü, xotunu onunla çıngıdı çaplaşıp, çeksiz huzur işçi de uxuldu. Eri bolsa, xeyli gıcı uxlayamay, xotunun şerin uyğudu uxlavatkandaki avazını tanışap yattı. O, neçü gündün boyan tamdan çıkan avazının, özlerinin xiyali toyuğusu ikerlikini oylap, hayran kaldı. Şu tapta onunla, xotunun yeni kuşulduğun avazı, koya lersan muzikirek anlamaqtı.

Sevimli radyo alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli Radyo Anıvıcılığa Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü tümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anılınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turgat hemen. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmamayı size. Eğer programlarımızda vaktide anlayamayı kalkan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakıtta kalıgan çı anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Kürbü. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdülsün.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Көдің мо, өтекі мені мақтап кетіп атыды, деді Левов қотыныға. Оның дейісше, біздің балларымыз толымы яқшы балла екен. Лекен, мен ұланың хүжудудың кәмчіліктің башқысыны көме ватымен.
2: Арсене дайым мұшында қайдыдың ашырып кеп қылыды,
0: деді қотыны.
2: Мүкеммәлікнілі қоғласыңыз, сізге деп қойай. Onun gümengü erişenmeysiz. Dadam toğır deptiken. Ula bizni çonkıgıça aşırıvetkelleri bekçik boğan. Bizni daim ögüzdeki arlık ögü solap koyup, özleri tör öydü oltırışattı. Hazır onun eksiçe özleri ambarda oltırıp, bizni tör ögü çıkırıp koyuştı. Özleri rahat gömey, bütün rahatını ballırgı beri vatıdı.
0: Özleri şunu halavassa bizge nima amal. Levov çıraylıq külüp koyup, xotununun kolunu tutup koydu. Sını bilmeydiğe ademle sının balıla kılvatkınını kölse, öz apsemez, öge yapısı okşaydı o dep kalıdı.
2: Yak, çekidin aşırı vetiş yakşemez,
0: dedi Natalya vezmin turup. O, erinin kağız kesidigan piçkini üstel üstüdeki ornığa koyup koydu.
3: He, kelin la, kamal etki etken ballarım,
0: dedi Levov, öyge kırıp gelgen çıraylık oğullarga karap. Balala Levin'a edep bilen tazim kılıp salam bədi. Andın dadısının soraydıgan gipi bolsa kerek, onun yenigi mağdı. Levin'nin balıla bilen paranlaşıp, ulanın dadısı toğırlık nemilerini deydiğallıkını anlap bakısı bahidi. Angıca Natalya onun gep kılıp kaldı. Şu arada, yani Levov'nun saray emeldarlarının kimini kiyip kırgen hizmetteşi Mahotin, bireylerini kütüvilişka Levov bilen billi beriş məxsidi de öyge kırıp geldi. Ula körüşüpla Gertsogovina, Kinez Korzinskaya hanım,

0: Levovdin iltimos qilgan ishini unutib qelib, eshikning oldiga kelganda esiga oldi. Eras, Kitty manga siz bilan Oblonskiyning ish to'g'riliq so'zlashib beqishimni aytgan, dedi Levin. Levov xotini bilan Levin ikkisini uzatib, palampayning oldiga kelganda Levovqa. To'g'ra, to'g'ra. Opam biz ikki bojini uning adibini berib qo'yinglar, degan, dedi Levov qizirib ketib kulgan peti. Nima deb bu ishni menga topshirdigandi?
1: Man qo'yib beringlar. Uning adibini o'zim beraman,
0: dedi yangsiz oppoq yepinchi ortib olgan Natalya ularning gapi tugagandan keyin kulib turib.
1: Endi mangayli.
2: Shularni kapitalistlarning ezivotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimo hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qolyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri. Şundaq bulup atıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Bəzide yekçilenedigan şu muziki ibarlarının obdan bolgan parçalar mı kulak tazı hoş yıkıp gitmeydi. Çünkü bula adem tayarlıksız turganda tuyuksuz yangrap gitetti. Ten tene bulamdu, kaygu hasret bulamdu, ümitsizlik bulamdu, lirik bulamdu, kuşallık bulamdu. Huddu sarangdek sebepsizli çelinip kalattı. Yani şundak sarangdek bu hıl yes tuyguyla bir dil yokap gitetti. Levin bu muzikini baştan ahır huddu pan adem usul oynagandek yesiyat tutturup anladı. Muzik orındılıp bolganda dikkati bekme merkezleşip ketkeçkim o, Levin eşnimini düşünelmey, özünü bekme çarçap ketkendek his kılıp kaldı. Etraptın bir dillı güldüras olkış yanrap ketti. Hem adem orullardın turuşup, uyak buyakı menişla, paranla başlanıp ketti. Levin başkalarının pikirlerden, özünün çömmigellerini toluklu biliş məqsidi de, muzikini düşünüdüğün bir yerini izledi. Bir çağda meşhur bir kompozitorunun özünün tonişi pesti soh bilen paranlaşıp turgallıkını görüp, bülekçili huşal bulup getti. Acayip yakşı buldu, dedi pesti soh kompozitorga boş sözle. Huy, yakşım siz, Konstantin Dimitrich. Kordiliyenin sahnede peyda buluşu, o şu oyal, o şu mengülük oyalının özünün takdiri bilen ilişkileri ne mi degen canlık, roşen, obrazlık tasvirlengen. Şunda kemes mi? Nerede Kordiliye çıktı? Cüretsizliğini bırak sonra dilevin. O bu fantaziyada Padişah Lear'nın çölde sersan bulup yürgenliki tesvirlinde kallıkını pütülley unutup getken idi. Kordiliye çıkıdı, mununu görüp bak, dedi Pestisov numar ilanı yazılgan tavardak sılık kağazını barmakı bilen çekip durup ve o ilanını Levin'e bir vetip. Levin şundula bu fantaziyenin ismini yadığı ilip, şu an ilanın kendideki Shakespeare'nin Rusçığı tercüme kılıngan şiirini okup çıktı. Bunu okumasan uyumlu düşenmeysen, dedi Pestisov Levin'a. Onun bilen paranlaşıp durgan kompozitor ketip gelip, onun birden bir söhbetteşi Levin bolup kalgan idi. Arlıktaki demilişta Levin pesti soh bilen muzikideki Wagner ekiminin evzellikleri ve kemçilikleri üstüde talışıp kaldı. Levin, Wagner ve onun tereptarlarının hatalıkı muzikini başka bir sənət sahası gibi başlap kırmakçı. Bu mu resim arkalık süratleşki tigişlik obrazını poeziye arkalık tesvirlemekçi bolgandek iştep karıdı. Levin bu karşını ispatlaş üçün bir heykel tıraşını misalga aldı. Bu heykel tıraş mermerdin şairinin heykelini ve onun etrafındaki şiiri obrazlarının sayılarını tıraptı. Bu sayıla şunçilik sus ki ulanı pelempeynin etrafıyla perk kılgılı bolu diken, dedi Levin. O bu sözünü tolumu yaktırattı. Ama o gepni burun mu digen mi yok, isigi alalmadı. Bulup mu bu gepni pesti sofku digen demigenlikini tekimi əsli gelmedi. Ve bu gepni dep koyup, sel xicil bulup mu kaldı. Pesti sof, sənətnin özü bir pütüllük. Erhil sənət bir-birgi yuğurlup ketkendila kamaletki yetidu dep karaydı. Levin'nin oynalı vatkan ikinci numarını körgüsü kelmedi. Pestisov onun yeniden ketmeyi, ağzı besilmeyi sözlep ve bu muzikini Rafaello'nun ressamlıktaki oddiyliğine tenleştirip, onun kişinin içini pişirdiğin ədidin taşkırı oddiyliğine tenkitledi. Левин ойындан қайтқанда, яны нұрғын тонышларғы ұшырап, ұла білән сиясет, музыка вә ортақ достлар хаққыды паранлашды. О, яна граф Паул білән ұшыршып қалды. Оны йоқлап беріш, ядыдын чықып кеткен еді. Бұны о, Наталияға сөзләп бәді. Ұндақ болса, хазырлы беріп келін, деді Наталия. Ұла сізді құбыл қылмаслықы мұ мүмкен тәхі. Үйәдің қайтып, еғі мәйданығы берін. Мені шүйәдің тапа алайсыз.
1: Мен саң шыны дәп қойай. Сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымытыңы білмейсән. Әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық таллап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тықып атсән.
2: Кенәз, ұндақ деймән, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсән, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кәп. Әгер олтырыш тәшкілімек жоқсаң, үзен таллыған жігітләніла, бүгінкіде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчілінің біріні қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о егітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мұң яқшы. Петер Борғының о бәкзадылдырының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір келіптің кесәкліре. Бұзық немелә? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
3: Өрмәтлік радио аңлығучыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренинна.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Araq tutdi. Dedi qeyri bir xizmetkar, nəpiz işki Romkidiki bujıldap durğan şampanını kötürüp gelip, Oblonski bilen Levin'a. Bunun bilen Oblonski'nin sözü bölünüp ketti. Oblonski Romkini koluğu elip, üstelinin u çetide oltırgan seyrik sakallık yağak baş birge karıp, külüp beşini lınıştıp koydu. O kim buldu? Dep sorudu Levin. Bir kıtım sen benim aldığımı kırgen de o mu şu yedi idi? Sen onu köygen. Esin geldi mi? Yakşı yigit. Levin mi Oblonski'ye okşaş Romkini igiz götürüp koydu. Oblonski'nin yumuru bek mi külkülük iken. Levin mi kızık yeplerini kılgan idi hem meylen külüştü. Andın ula atla bilen bugün bolgan beygi toğırlıq. Vronski'nin atla seni digen etinin kandak şiddet bilen yügürüp birincilikini olgallıqı ve başka işla toğırlıq geplerini kılıştı. Levin bugünkü keşlik damak vaktinin kandak ütüp ketkenlikini sezmey kaldı. Ene, ula mı keldi? Keşlik damak ahırlaşıp kalganda, Oblonski egiz boyluk gvardiya polkovniki bilen olduğu kelgen Vronskiga orunduqning yulanchikining üstidan qo'lini sozdi. Klubning ichidagi hamma odamning xushal kayfiyati Vronskining chiroyidami aks etib turardi. Vronski Oblonskining mo'risiga qo'lini qo'yib turib, xushal holda quliqiga bir nimalarni deb pishirdi. Yana shu kayfiyati bilan külüp durup Levin'ı kolunu bədi. Görüşkinimizgin ait xuşalmən, dedi Vronski. Ötkendik saylamda sizni köp izledim. Kiyin ula sizden ketip qağallıqınızını deyişdi. Eras, mən şu günülü ketip qağan. Biz tek yenila sizden etiniz doğruluk paranlışı vatattıq. Mübarek bolsun. Etiniz nait yügürük atken. Sizning mi beyg atlaringiz bor ekan-ku? Mening yo'q. Dadamning beyg atlari bo'lgan. Esimda bor. U atlarni azroq bilaman. Sen tamoq nerede o'ltirib yeding? Ikkinchi ustalda. To'rikning keyindiki. Hammamiz uni tabrikladik. Dedi igiz boy polkovnik. Padişah'ın mükafatı'a ikinci kıtım erişti. Bunun attın təli var. Mən mi kımadım uşundak təliylik bolsam, kandak yaxşı bulatdı. Bu yada vaxtımın ısırap kılıp ne mi kılay? Mən dozakı karab kettim. Polkovnik şundak depla üstel yeniden ketip kaldı. Bu yak yaşvin. Vronski Trovitsin'nin sorgan sualıgı cevap berbitip, Andın ulanın yenideki boş orındakı gelip oldurdu. Andın özüge tutulgan bir rom karakını işçi vetip, yeni bir botulki keltürüşünü buyurdu. Kulubnun umumi keypiyatının təsirdim mu, ya ki bayı işken bir netçi rom karakının küçüdüm mu, işkilip, Levin roy kötürengi halda Vronski bilen nesillik ulağla toğırsı da paranlaşıp kaldı. Ve Vronski'ga Ütken kide kopal muameli kılmağınıdın huşal boldı. Hatta Xotununun özüge Vronski'ni ötkende Maria Porsovna'nın üydü köygellikini sözləp bəlgellikini mi dedi? Kinez Maria Porsovna hanım, acayip ayal, dedi Oblonski. Arkadın o ayalının kızlık bir işini sözləp berip, hem meylenini küldürüp etdi. Bolıp mı Vronski işçidin şünçilik külüp kettiği ki, şununğu karap Levin üzünü onun bilen pütülle yakşılışıp kalgan dek oylap kaldı. Hoş, emdi boldu ma? Dedi Oblonski orundun turup külgen boyu. Yürün la, kettok!
1: Şırani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen.
0: Bizdeki işçiler bilen dikkatli.

emgektin varlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutlanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. Şişçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hey! Obloniz ki bigimning paytuni!
1: Dep bom avazda ochiqi bilan varqirdi xizmatkar. Payton darro yetib keldi. Obloniz ki bilan Levin paytonga chiqdi. Payton klub darvozasi oldidan qo'zg'alganda, Levinning kallasidan klub ichida o'tgan rohat, bir-biriga bo'lgan hurmat ve illik keyfiyat tek tarqap ketmegen idi. Katan yolda Peyton'nun tarak turukları, Peyton keşinin otlağı gazeplik varkıraşları, Guva koç çırkının yorukuda körünüp durgan yol boydaki kavak hanı bilen küçük bir dukanın kızıl veviskisi onun közlerine taşlanıp, kulüptün algan o güzel tesiratları bara bara yokap gitavatatti. O emdi özünün kılmakçı boluvatkan işi üstüde oylanıp kaldı. Anna'nın yeniği bir işim muhafık oldu mu? Kiti bunun ne mi deydikin? Lekin Oblonski onun ne mi hiyalladı boluvatkallıkını bilip durvatkan dek, her hıl geple, herketle bilen onun pikirini çeçip durvatatti. Anna bilen tonuşup kaldığınıngdın tolumu hoşalmen. Sana desem, Dolly'nin mu hildin beri şunda hiyalı baydı. Livov mu uninki daim berip durdu. O minin sınlım boğun üçün devatkın ememez. Dedi Oblonski davamlıq sözle. O acayip esil ayal. Bunu sen onun bilen körüşkendi bilip kalı sen. Onun ehvalı intayın iğir. Bulup mu hazır? Neymiş hazır iğir boludu? Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınlağ rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, endi diqqatingizga stansiyamızın başka sərhil programları da bolsun.
2: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğrumasanız, en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.